Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyir xoş.

anı tetiği alaydı. Kitapxanalarını aylana alaydı, ya ki gayri-maddi medeniyet miraslarını, şehrinin asta turmuşunu yiz kıla alaydı. Fujian'nın Pinglan nayyesindeki koşmak ördek ikınıda. Şu cay tabi dala kızıkışı bilen zamanevi aram ilişini öz ara yuğurup şarkıratma kahvesi. Boşluk asma yol katarlık türlerini berpa kıldı. Yine piyadı meniş besliş musabıksı katarlık medeniyet tenterbiye sayayeti yuğurma özgeçi faaliyetlerini ötküzdü. Hem şık bileti de itibar berişini ten kademli yolu koyup. Yaş sayahatçilerini devamlık gelip kılıp. Yazlık medeniyet sayahatının devamlık yallanışıga türtki boldu.

Teximi köp kişiler beden çeniktiruş devamı da kuşallıktın bahriman buluş bilen virgi sağlamlıkı erişmekte. Kol vakni haydep, dolkun yerip olgı ilgirleş. Velis pitminip, tağ yolunu kesip ötüş. Tekniğinin uşkandak terakki kılışıgı ağışıp. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikş üyüge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyat kaylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşuğu ağışıp, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukarı talep koydu. Bir tenterbiye pentekniki çekik şirketinin setiş mesulü monulanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclığa karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlık geldi. Herket adli üskün ile. Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Tekimi haslıkı ige yönülüşke karab terakki kıldı. Herketlik velisipitta akli iktidarlık velisipit miniş sistemisi gıtayınıp. Siz közünü yumup başkuça ekranda deyilgen menzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Ammığı yüzlengen akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisini. Berpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş tepekkürdün paydalandık. Sistemiga vakal. Mukapatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenikişini köngül etiş karakterge ve kızıkarlık karakterge igi kıldık. Bunun bilen tekimi köp kişiler bununla katnışışka gelip kılındı. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de. Akli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydalanıp. Akli iktidarlık velisipit minis sistemisi velisipit mingücünün velisipit minis sürütü katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşlet küçüle okşumağan görünüş, okşumağan rolla arası da erkin almış alaydı. Meselen, oyunda kahramanın rolünü alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tenerketçi bolsumu boludu. Miniş yeryanı da velisipit yeni menzirinin yantılıkı ya ki işlet küçülenin herket ritmi asasen. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tanşaydı. Abontlağa en hakiki velisipit miniş təsiratı ilip geliyordu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşü de aynen his kılıç duygusudun başka. İctimai alaka ve öz ara türtki buluşmu çenikişini tekimi kızıkarlık kılıyordu. Akli iktidarlık tenterbiye sistemisidin paydalanıp her vakit torlaştırışını işkaşırgılı buludu. Okşumağan rayulladın kelgen çenikiş heveskarları tor arkılık bir yerge cem buludu. Torda akli iktidarlık tenerket musabikisi, akıl paraset, tümür adem, şütür musabikisi ya ki başka torlaştırış musabikisi ötküzülüdü. Bunun bilen çenikişinin rekabetçallıkını aşırgılı buludu. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Kelgüsü de akli iktidarlık, beden çeniktiruş, görünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinip. Neçi milyon hatta neçi 10 milyon adamını kaplıgan çoğun tipteki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi halk derecelik, akli iktidarlık, beden çeniktiruş, olimpik tenherket. Musabıkısı berpa kılalayımız. Akli iktidarlık, beden çeniktiruş, görünüşü de. Maharet, tenterbiye herkitimi, tekimi kesipçallıkı iyi boldi. Beijing'deki bir pentekniki paycheklik şirketi tetkik kılıp yasap çıkan tenerket sistemisi, bürküt köz foto aparatıdın paydını, futbol meydani,

psixologiyalik psixik amillarga qarta ilib beriladi. Shuningdek, ziyoda sezgirlikni tanlab tekshirishni qayta tekshirdi. Ziyoda sezimchanlik musobaqasining taraqqiyotini to'sish uchun. Yo'l tamratki bemorlarning ziyoda sezgirlik burun yallug'iga aylanib qolishining oldini olish kerak. Ikkilamchi sog'lomlik holatidagi ziyoda sezgir kishilar topi ziyoda sezgirlik sog'lomligini boshqarishdagi nuqtaliq kishilar topidir. Ikkilamchi sog'lomlik holatidagi ziyoda sezgir kishilar topiga qarta ziyoda sezgirlik sog'lomligini boshqarish mazmuni asosligi sog'lomlik tarbiyasi. Muhit ziyoda sezgirlikni asli boshqarish, sog'lomlikni tanishish, tanlab tekshirish va iz qo'g'lab tekshirib boshqarish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Radunning ziyoda sezimchanligining haqiqiy ahvoli. Ishki Mong'ulning Ko'kxot shahridagi bir tordosh o'ldirmomilik yomg'irdin. Keyin nurg'un doktorxonalarda ziq kesili bemorlarning soni uzluksiz ko'payganligini aytgan. Buningdan boshqa Sanshi Tayyuandimo ba'zi tordoshlar qor yomg'irdin keyin o'zining ziq kesilining yana qo'zg'alib qolganligini inkas qilgan. O'ldirmomilik avariyasi ko'rilganda ziq qatorliq reaksiya xarakterlik kasalliklar ko'p yuz beramdi. Buningdagi bosh jinoyatchi guldirmama va chaqmoq ularga reaksiya qiladi. Gulchangi donchilari kichik ham yenik bo'lib, shamolga ergishib necha yuz kilometr uchalaydi. Hatto necha o'n ming metr egizlikda parvoz qila olaydi. Gulchangi havo iqimiga ergishib, bulut qatlamining ostiga o'rla. Bulut qatlamidagi namlik va elektrostatik gül çeni dançılarını yeri bitirdi. Küşlük soğuk hava ekimi tövelligende tehimi köp. Tehimi yenik bolgan işkilemçi gül çeni dançıları kaytıdın yeryüzüge kaytıp gelip. Adem bedeninin nefes yolu kırdı. İşkilemçi gül çeni dançılarının allergiyelik hususiyeti tehimi küşlük. Adem bedeni de yol yürüyüşü tehimi erkin bolgaşka keltürüp çıkargan ziyini tehimi eğir boludu. Sallık malumatlarda körüstülüşçe. Bemorga atyoz paslida gul chengi reaksiya qilib, ziq kesili paydo bo'lish ehtimolligi taxminan 5% bo'ladi. Yoz va kuz paslida kasallik alomatlari texmi og'ir bo'lib, 50% bemorda ziq kesili paydo bo'lishi mumkin. Undaqda qandoq qilganda buning oldini olg'ili bo'ladi. Guldirmama yuz berganda amalba ishik derizlarni yaxshi qash, uy ichida turish kerak. Guldirmomilik yomg'irdan keyin quyosh nuri tushgan taqdirdimi uy ichida bir mazgil turish kerak.

aks ettirilgen. İnsanların uykusu mu okşaşla uzun mezgillik özgürüşünü baştan geçirgen. Tabi kısa uyguçlarının payda buluşu alımlarının irsi etme. Tedrici terakkiyat noktasının kaytıdın karab çıkışıga yardım verirdi. Adem rastılla çokum 8 saat uyguluş gerek mi? Kısa uyguçlarının çoğun minisi ve bedeninin zadı kandak alaydı terapleri. Bar, Pen Tetkikat Kollektifi 21. əsrinin başlarında her günü keşte 6 saat ya ki onundun mu az uxlaydıgan bir türküm tetkikat obyektleri bilen uçuraşkan. Bunun içindeki bir cüb. Anı bala alahide dikkat itibarını kozgaga. Tetkikatçılar anı bala şikeylenin gen grupsini çoğunkur tahlil kılgandın ki Adem bedeninin keçi kündüzlük reytimini tanşaydıgan gen de az. Uçuraydıgan tosattın özgürüş mevcut hikayeligini baykagan. Bu baykaş başka uxlaş adıtı bağ kişilerini teşebbüskarlık bilen tecrübihanı bilen alakılışıp DNA tekşürüşü ilip bir işgı gelip kılgan. Tetkikat obyektinin köpeği işi gelgişip bu kollektifinin sallık malumatları varğanın sırrı mollaştıkan. Hazırgı kadar ula tabi kısa uxlaş alahidliği bilen münasibetlik 4 gün işçideki 5 yıl. Tuyuksuz özgürüşünü bahalap çıkan. Onun üstüge okşaş bulmağın cemiyetlerinin tuyuksuz özgürüşü de perk mevcut bulup cemiyet haslığı namayan bulgan. Bu şunu düşündürdü ki, uyku bilen geninin münasibeti. İntayın mürekkep bulup, köpkül geninin maslış yolu çetilişi mümkün. Okşaş bulmağın cemiyetteki geninin tuyuksuz özgürüşü, okşaş bulmağın yolla arkalık uykuğa təsir görüşü mümkün. İlim, sahası da yanıla okşaş bulmağın avaz mevcut. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirdi, yani yeni büs şasıl kılgan. Ula tabi kısa uykudaki DNA'daki yeni SIQ üçgeninin tosatın özgürüşünü. Baykagan, o çoğun menideki bir xil enzimnin aktiflikiga təsir körüstüdü. Bu xil enzim, dəl biznin qançilik uxluşimizni belgileydigan muhim halkılanın biri. Toğır kelip qalgını, bunun din ilgirimi? Tetkikatçılar SIQ üçgenida yeni bir xil tuyuqsuz özgürüşünü baykagan. Bu xil tuyuqsuz özgürüş kiçik çaşqanın adettin taşkırı uykuga xumar boluşini keltürüp çıkırdı. Oxşaş bir xil gennin, oxşaş bolmagan tosattın özgürüşü əksice ünüm berdi. Yeniden baykalgan SIQ üçgeninin tuyuqsuz özgürüşünü çoğunkur düşünüş üçün tetkikat etirte kiçik çaşkanının genini özgertip, onu bu. Tuyuqsuz özgürüşünü ilip, yürüş imkaniyetige igi kılgan. Tetkikatladın baykalışça, bu tuyuqsuz özgürüş təsirge uçurgan enzimnin çoğun meni özgürüşüyle tegişmesidiki aktifliği en küçük bolup, uyku çoğun meninin kaytı əsligi gelişige paydılık digen nəziriyeni medet bilen təmirligen. Çoğun meni özgürüşüyle tegişmesi, Neurolla arasındaki uçur yetküzüşke mesul açkışlık orun bulup, onun iktidarı ögünüş, əst saklaş ve biliş qatarlıq iktidarlarda intayın mühim. Uyku çoğun menini kayt orunlaştırışkı paydalıq digen bu nəziriyenin karışça, uxluğanda çoğun meni metabolizm gereksiz. Maddelerini tazılaydıken ve ziyan uçurgan nervi hücayrilerini əsligi keltürdüken. SIQ üçgeninin tosattın özgürüşünü ilip yürgen yekten işlep çıkargan enzim özgürüşüyle tegişmesinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Şuna çoğun menini tekimi yukur ünümlük tazılaş. Əsligi keltürüş sistemisi ilgi kılıp, kısa uxlaş vaxtı içi de bu muhim fiziologiyelik ceryallani. Tamamlap, çoğun menini normal iktidarı bolgan ihtiyacını kandırdı. Gerçi SIQ üçgeninin baykılışı kişini hayacanğı salsı mı, lekin alımlarının onun roluğu karta yanılı okşaş bulmağın. Karaşları ba. Neurologların karışça gerçi tosattın özgergen çaşkanının uxlaş vaxtı azaygan bolsu mu, lekin dairesi çekik bulup SIQ üçünün tosattın özgürüşü uyku ihtiyacını. Tövellitidigan asaslıq sebep bulmaslığı mümkün iken. Onundan başka tedirici terakkiyat noktasının karganda uzak tedirici. Terakkiyat ceryanı da uyku endizisinin şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirge uçuraydı. Bu muhit besimi, energiye tamponlıqı ve yaşaş ihtiyacı katarlıklarını öz içi kalıdı. Yekke. Geninin tuyuqsuz özgürüşü uyku ihtiyacının özgürüşünü tütülleyi belgileyemeydi. Lekin bu tetkikatının ehmiyeti muayyelleştirilgen. Bu ketimki geninin tuyuqsuz özgürüşü kiçik çaşkanının bir normal. Uxlaş endizisini baykaşını keltürüp çıkargan. Bu ilgirki SIQ üçkü bolgan tonuşku maskeludu. Uykuğa xumar buluşunun biologiyelik asasını düşünüşkü paydılıq. Uykuğa xumar buluş, kesili, daim körülgan uyku tosalğısı bulup, bimarda kündüzü ziyadı uykuğa xumar buluş, kontrol kılıç təs bolgan uyku sıraş qatarlıq kesellik alametleri körülüp, turmuş sükti ve hizmet. Bir xətərlikige iğir təsir yetküzüdü.
Geninin tuyuqsuz özgürüşü bilen kiçik çaşkanın uykuğa humar buluşu otursudaki münasibetini tetkik kılış arkalık, alımla uykuğa humar buluş kesilinin. Kozgılış mekanizmini çonkur düşünüp, yeni davalaş usulünü etişini nezriyevi asas bilen temilleydi. Gerçi tabi kısa uykuğa münasibetlik nurgun geninin tuyuqsuz özgürüşü baykalgan bolsu mu? Likin. Bu gilla ve ulanın özgürüşünün uykuğa kandak kılıp, umumyüzlük təsir körüstüş mekanizmi toğırsı da hazırçı eniq cevap yok. Tədqiqatların baykılışça bu geninin buluş bolmaslığına haydi mühim. Bolsu mu geninin kozgıtılgan kozgıtılmağallıqı mı oxşaşla mühim iken. Bu veki uçatılla irsiyet təsirge uçuraplı kalmastın, yana muhit amilinin tənşişi uçuraydı. Meselen uzak müddet yukarı. Besimli hizmet muhiti de turgan kişiler topu da uykuğu münasibetlik geninin tuyuqsuz özgürüşü bolmağan takdirdi mi? Asalla uyku meselesi görüldü. Bu belki muhit amilinin uykuğu münasibetlik bazı. Genli etişi yaki etivitişi buluşu mümkün. Bunundan başka yemek işmek. Herket katarlık turmuş usulü amillerimi geninin ifadelenişine təsir körüstüş arkalık uyku süptüge vasitlik təsir. Körüstüşü mümkün. Eğer biz bu uyku geninin herket usulünü hakiki düşensek, kelgüsü de belki karakter uykusunu emelge aşıralışımız mümkün.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı hizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümede kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı görülüp bakmayan zor özgür işini başının keçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejik teşebbüskarlığını kolu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve reallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetini yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeye çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük izçillaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini kodaş gerek. Konularda, kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydigan geppa. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunun nopozunu kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu kovdugallık. Asasi kanunun izzet örmetini kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet örmetini kovdugallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqının tüp menfəətinin işqi işığı kapalətli qılğanlıq deyə köp qeydim təkidildim. Bütün məmləkətdəki hər millət xalqı, barlıq dövlət orqanları və qorallıq küşlər, partiyalar və ictimai təşkilatlar, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərəkət mizanı qılışı, həm də asasi qanunun izzət hörmətini qoğdaş, Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı iyi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmey çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük izçillaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mizanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun ruhunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, reviziye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca Faal, teşebbüskarlık bilen, müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanatıya duruş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti
asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunni bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiyuzlik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashrishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashrish, angilib tashrish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzitishi, asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirishi kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiyuzlik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultaylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun tizimini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolatlik qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun tizimini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyotdi. Amaliyot taraqqiy qilyotdi. Bu qonun tizimining qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun tizimini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultayi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan, har qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratishga kafolatlik qilib, davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun tizimining qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf xatarning unumlik oldini ilib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun tizimisi, ma'muriy nizom tizimisi, revizyaga doir nizom tizimisi, yerlik nizom tizimisini umumiyuzlik mukammallashtirish kerak. Mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemalikliq, birputullik, moslikni kuchaytirib, qonun tizimisini texnik ilmiy mukammal
birlik kelgen nopuzlu kılışı gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünü atkan sahale, çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışı ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş bir vatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idare kılışının aldın kışartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı. Yerden ünüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu mühim halkını çın tutup, halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılış çın tutup, halkını közleş, halk tayin işti çın tutup, kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki katkı emel kılıştı çın tutup, kanunni ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çoğunkır alğı sildetiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıqı, tedbiğin işçallıqı, meşgulatçallıqını aşırış gerek. Memuri nizamla, reviziyen nizamları, tarma kaydlarını kattı türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyunca tüzüp, nizam kaydilerinin süpütüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırışı hukukı ige yerli halk kurultayları, nizam çıkırışı hukuk çekige katkı emel kılıp, partiye merkezi komitetinin mühim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişini çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakşı işlep, emeli meselelerini küçep halkılış gerek.

Üçüncü, asasi kanunda xalq qurultayiga yüklengen nazaratçilik hukukudun obdan paydalanıp, doğru nazarat kılış, önümlük nazarat kılış, kanun boyunca nazarat kılış gerek. Xalq qurultayi tüzümünün mühim prinsipi ve tüzüm layihasının asasi talebi, her qandaq devlet organı ve onun hizmetçilerinin hukukunu nazarat kılış ve onunla çek koyuş. Xalq qurultayi nazaratçılığının partiya ve devletin nazaratçılık sistemisindeki mühim rolünü tekimi yaxşı jari kıldırıp, hukukni xalqının nazarati astığı koyuş, hukukni aşkarı yürgüzüş, hukukni tüzüm kapsiga silip çıng baş kuruş, hukukni kanunçılık çulvuru arkılık tizginleş gerek. Her derecelik xalq qurultayları ve onun daimi komitetleri asasi kanun ve kanunla yüklügen nazaratçılık hukukunu işiltip, doğru nazarat kılıp, önümlük nazarat kılıp, kanun boyunca nazarat kılıp, devlet kanunçılıkının birliki, izzet hürmeti, nopozunu koğdap, kanun nizamlarının önümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlık kılışı, memuri hukuk, revizya hukuki, sot kılış hukuki, teptiş hukukunun kanun boyunca doğru yürgüzüşüge, hakiki kapalet kılış gerek. Devletimizin siyasi tüzülmesi de xalq qurultayi bir hükümet, bir komitet, iki mahkemeni nazarat kılış roluğa ega bolup, devlet organlarının hizmet birikme gücünü şekillendirişige turtku boludu. Merkezni çördash, umumiyetki mulazimat kılış, muhim noktanı gavdalandirishni çıngtırıp, diqqatni Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir oralaştırmalarını merkezleştirip, xalq ommasi oylavatkan, taqazza bolavatkan, arzu qılavatkan meselelerini merkezleştirip, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni cheklab turavatkan gavdalik ziddiyat ve meselelerini hal qilishga turtki bo'lish kerak. Xalq qurultayi qonunni belgilangan nazoratchilik usulini bir tutash qo'llanib, kanun nizamlarının yolu koyuluş ekvalığı bolgan nazaratçılıkını küçeytip, devlet organlarının asasi kanun ve kanunla dairesi de mesuliyetini ada kılışı, hizmetlerini kanat yayduruşuğa hakiki kapalet kılışı gerek. Xalq qurultayının nazaratçılık tüzümünü mükemmelleştirip, xalq qurultayının kanun icra kılış, kanun yürgüzüş hizmetini nazarat kılış mekanizmi ve usulunu takamullaştırış gerek. Her dercilik, bir hükümet, bir komitet, iki mekimle, xalq qurultayi ve onun daimi komiteti tüzgen kanun nizamla ve çıkargan karar bekitmelerini katkı icra kılıp, hizmetlerini kanun boyunca dokulat kılışı, xalq qurultayının nazartını anlı kabul kılışı gerek. Törtüncü, xalq qurultayi vekillerinin rolünü toluk cari kıldırıp, xalqının sadasığı cevap kaytırışı gerek. Hakimiyet işleri bilen şugulunuşunun negezi xalq rayını mayıl kılışta. Xalq qurultayi tüzümünün kudretlik hayati küşke ve roşen evzeliki igi buluşidiki aşkuş xalq arısı da çonkur yıldız tartkalıqıda. Barlıq devlet organları ve devlet hizmetçileri xalqının çakırı buluş inini mustahkem turguzup, xalqını kalıp törgü koyup, xalq bilen bolgan koyuk alakını saklap, xalqning fikr takliflariga quloq solib, xalqning nazoratini qabul qilib, xalq uchun tirishib xizmat qilish shart. Xalq qurultayi vakillarining xalq ommasi bilan aloqa bog'lash mazmuni va shaklini beytib, aloqa yo'llarini kengaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga faol javob qaytirib, texnik yaxshi holda xalq bilan ish quyun tosh quyun bo'lish, xalqning hol ahvolini egilash, xalqning aql parosatini mujassamlash xalqqa nap yetkizish kerak. Her derecelik xalq qurultayi daimi komitetleri vekillerinin xizmet iktidari kurulışını küçeytip, vekillerinin mesuliyetini kanun boyunca texim yaxşı ada kılışıgı medet berip ve kapalet kılıp, her derecelik xalq qurultayi vekillerinin rolunu cari kıldırışını, xalq öz işiga özü igi buluşunun mühim ifadesi aylandırışı kerak. Xalq qurultayi vekilleri xalq tapşırgan şereplik mesuliyetini zimsiga alğan. Şuna, xalqının menfaati ve iradesiga sadıqlık bilen vekillik kılıp, devlet hakimiyetini yürgüzüşke kanun boyunca katnışı gerek.
siyasi meydanda mezmut durup, siyasi mesuliyetini ada kılıp, ideye, stil kuruluşunu küçeytip, asasi kanun ve kanunlığa nemunlik bilen raya kılıp, siyasi cihette zerek adem buluş gerek. Xalq arasının keliş, xalq arasında yıldız tartış alhaydiliki ve özellikini toluq cari kıldırıp, xalq ammısı bilen bolgan alakını koyuklaştırıp, partiye ve devletinin xalq ammısı bilen alakı bağlışı da yaş körük bulup, en zor derecede aktif amılanı kozgap, pasif amılanı tüketip, yeni devirdeki xalq kurultayı vekillerinin salaputun namayan kılış gerek. 5. Siyasi organ inini aşırıp, xalq kurultayının öz kuruluşunu küçeytiş gerek. Her dercili xalq kurultayları ve onun daimi komitetleri töt anı küçeytip, töt işençini çıngıtıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunu umumuzlu küçeytip, anlık kalda, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliği de çıntırdıgan siyasi organ, halkının öz işiği özü iki buluşuğu kapalı kılıdıgan devlet hakimiyet organı, asasi kanun, kanunla yüklügen türlük mesuliyetlerinin hödüsüdün umumüzlük çıkıdıgan hizmet organı, baştın ahir halk ammısı bilen koyuk alaka bağlaydıgan vakalet organı buluş gerek. Xalq kurultayı daimi komiteti ve mahsus komiteti terkibidikilerinin kurulmasını sarkılaştırıp, siyasi cihette katti, xalqı hizmet kıladığan, kanunçılıkını ululaydığan, demokratiyeni cari kıldırdığan, mesuliyetini tirişip ada kıladığan xalq kurultayı hizmeti koşunu berpa kılış gerek. İntizam, stil kuruluşunu küçeytip, hem kanunlu belgilengen mesuliyetini katı ada kılışı, kanunu belgilengen tertipke raya kılışı, hem şekilvazlık, bürokratlıkının katli aldığını ilip, halk kurultayı hizmetinin emeli önümünü östürüş gerek. 6. Partiyanın halk kurultayı hizmetteki bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytiş gerek. Halk kurultayı tüzümü, partiyanın devlet hakimiyet organlarına rehberlik kılışıdaki mühim tüzüm vasıtası. Şundakla, partiyanın devlet hakimiyeti de demokratiyanı toluk çari kıldırışı. Amivi Luşen'in ızcıllaştırışı de ki mühim real iş şekli. Her dercilik partiye komitetleri halk kurultayı hizmetini mühim orungu koyup, partiye halk kurultayı hizmeti rehberlik kılış tüzümünü mükemmelleştirip, halk kurultayı daimi komiteti partiye grupsının hizmet dokulatını kararlık anlap, Xalq kurultayı hizmetindeki mühim meselelerini muhakeme kılıp, hal kılış gerek. Xalq kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun boyunca hizmet hukukunu yürgüzüşü, hizmetlerini kanat yaydırışığı medet berişi, bir hükümet, bir komitet, işki mekiminin xalq kurultayının nazartını anlık kabul kılışıga yetekçilik ve heydekçilik kılış gerek. Xalq kurultayı daimi komitetinin rehberlik bensi ve xalq kurultayı hizmeti koşunu kuruluşunu küçeytip, xalq kurultayı kadrlarını partiye hükümet tarmakları, kanun yürgüzgücü tarmaklardaki kadrla bilen muvafık almaştırış türütkü buluş gerek. Partiyanın her dercilik teşkilat, teşvikat tarmakları, xalq kurultayının alakadar tarmakları bilen bolgan maslaştırış, maslışını küçeytip, Yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini yakşı işleşinin kudretlik birikimi gücünü şekillendiriş gerek. Her derecede halk kurultayı daimi komiteti, partiye grupları, partiye rehberlik kılışkı dair tüzümlerini estaidil icra kılıp, partiyenin umumüzlük katlık idare kılıştaki asası gevdelik mesuliyetini yakşı emellileştiriş gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Kurultayı Hizmeti yığında kılgan Xalq Kurultayı tüzümüde kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Dostlarının yadıda bulğundak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. O, ruhi kesellikle doktorxana sığıp yerişten tolımı ənsirgen idi. Ama apısının çın türvelişi bilen o ahri doktorxana gımı badi. O, öz oylağandak hicaletçilikte keliş uyak tutursun, doktor bilen tolımı erkin azadı paranlaşıp işçideki barç sırlarını doktorğa eğitip badi. Ondaqda o müşü bahanı da bıraklı saqıyıp getəmi? Onun kengi gölürü qandaq bola? Ola qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızda oranlaştırılgan Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq postının davamı da bolsın.

Апам доктор билан ярым саатын артык параңлашып чыкты. Апамнын хошал кейфиятыдан бир хил үмүтварлык чыгып турады. Доктор ишкимизни бирге кириңлар дейди. Деди апам мени чакырып. Ишкимиз доктордун кышыгы кирдик. Башка чоң ишми жок. Дал вакытыда кепсилер. Бу кесел асли башлынышты атты. Lekin nurg'un odamlar, hatto bemorlar o'zlarini sal qaraydi. Buni kasal qatorida ko'maydi. Shuning bilan kasal bog'an siri taraqqiy qilib, davolash taslishidi. Oxiri oqibati Lavnaz xonim, bayam sizga degandek. Lavzar qiz, sizda cho'qim o'zingizga ishonch bo'lsin. Boshqalarning ushoq tushak so'zlariga hargiz parvo qilmang. Ular sizga vakillik qilmaydi. Siz go'zal ham munavvar. O'zingizni so'ymasangiz Siz güzel bulamaysız. Siz özünüzün hem nimeğinizni, hatta kemçiliklerinizni mi koşup süyüşünüz gerek. Mükemmel boğan nersinin güzel buluşu natayın. Takam ulaşmağın nersinin set buluşu mu natayın. Anıbalı işkinlanın hamuşluk üstüden qalıp kildiğallıqınlağı işini mən. Rahmet doktor, bizge yaxşı məsləddəni bədiniz. Biz doğru alamdıq ya ki... Dəb sordu apam aldıra. Doğru ma? Doktor apam qarab külüp getdi. Onu mehirdim artıq doğru bulamdı.

Tətildə öydə neçə gün bir qa oturub zirikib getdim. Bir günü Zilayxa və işində, ətdə ürümçilki nənsəngi berib qartıyılıb keləyli mu? Dəb uçur qıttı. Bu gəb yağda xoş yaxdı. Çoğun dadamqı divedim, umu qoşıldı. Şunun bilən mən, Gülzar, Zilayxa, cancümü tötümüz nənsəndi bir gün rasa oynab gəldik. Nahiyə bazırıqı kəyəndə ayrılışdıq. Keşbub getkəşkə, optobus toxtab getkən idi. Taksi tosup bostanga qarap yolga çıktım. Taksi nahiya bazırdan çıkıp bostan tarafka qayrılgan yerdeki körükke çıkkanda kütülmeyen bir vaqa yüz berdi. Körük tigidiki tez süratlik yol arkalık bu yakı çıkılgan bağlam yoldan bir maşin odul kilip taksiye sokuldu. Qattık silkinişten keyin esim yok dışka taslı kaptı mı? Bir çağda şopur işini içip bizni pəske çüşkü boyredi. Gerçi bişim aldıdaki orunduğunun yölençikü orlığan bosumu yölençik yumuşak boğaşka yarlanmıgan idi. Taksinin aldıda oltırgan yolucunun kolu azraq zahmiyigen hesablanmıganda başkala asasen eşinin bulmıgan idi. Lekin bu tuyuqsız vəqadın bək qoqup getkeşke neymi kılışımızını bilemey gangırap durattı. Şopur bizni yolunun sırtığı çıkışkı buyurup özü telefonda sözləşkili turdi. Biz yolun sırtıdaki Reşat'a buyuğa kilip durup, sel isimizgi kilip olduk. Yolucular yanfollarını ilip, telefon oruşka başladı. Ben bu telefon kalaydap yancığımı kolumunu sasam, yanfonum yok. Bayıqı katılancılıkta yanfonum maşinaya düşüp kalan da kalattı. Maşinin kışığı bağlı olmadı. Amal yok, karap durdum. Hey, bizni sokuatken maşin yok ko, dedi bir seferdeşimiz uyak buyak karap. Ras, körünmeydi o. Abla, o maşini körükten çüşüp getipti, dedi bayağı taksiydi menin kışımda oltırgan adam. Körüknün şarık tarapetke Reşatkı bozulgan bulup, bozulgan yerde maşinin çekilgan parç burat nersleri çekilip durattı. İşki er kişi şüyeyi karapmandı. Mən yeni bir kız bilen kokup getkeşke cayımızda turduk. Birdemdela sakçı maşinleri koyuldap geldi. Sakçıla aldı bilen yolunu kamal kıldı. Andın taksi şoförünü kışığı berip, ahval iyiledi. Uzak ötmeyle iki sakçı körüknün tege terapiye çüşüp getdi. Sakçıla çüşüp getişke ülgürüp, ciddi kutkuzuşunun maşinesim yetip geldi. Ciddi kutkuzuş maşinesi yol ciddideki boşiyage toxtadı. Maşinenin işçeden şopur bilen bir doktoru çüşüp getdi. Angıca pəski çüşüp getken bir sakçı kaytıp çıxdı. Şopur sakçıdan bir nemilanı sorudu. Apam ciddi kutkuzuş maşinesi şopur boğaşka, təbili şopurga dikkat kıkkaradım. Şopur bilen boğan arlıqımız bək yirak bulmuşsa mı, lekin çırak yoruqı qova boğaşka çırayını anç pərqat gili bulmadı. Lekin şopurnun ayal kişi ikerligini bilgili bulatdı. Şundaq, o apam idi. Çünki apam bu nahideki birden bir ayal ciddi kutkuzuş maşinesi şopuru idi. Apam birlik egen doktoru bilen nuslu günü kütürüp, sakçı görsetken terapi karap menip getdi. Apamga karap yığılığınım cevakırdım. Apa! Apam avazımını tonup, mağa karadı. Lauzar balam, bu sen mu? Mən apa. Apam terapi karap şükürdüm. Sağ mı sen cinim balam? Apam mən terapi emez, davamlıq pes terapi karap mağdı. Mən sağ. Körüknün kervege kilip kalan idim. Bu yakı çüşme, cayınğı kayt balım. Apam vakırgın içe pəski çüşüp getdi. Bundakçağda balısını kucaklaş emez, yardarının kışıga en tez süratli yedip beriş apamının vazifesi ve burcu idi. O hazır menin apam emez, belki ciddi kutkuzuş xadimi. Mən yanıla apamının kəyindən pəski çüştüm. Pastki hadisi uçurgan maşinda şopurdun bölek adam yok idi. Elimi yaxşı, maşini körüknün üstün tez süratlik yolu emez, belki qeybaş tarafdaki çatqalıqı çüşüp ketken idi. Sağçı, apam ve doktor üçeylen aran digende şopurnu maşindan ilip çıkıp nosıl kığı saldı. Apam şundala menin keşide ikerlikimle köydü. Lauzar, nemge çüşü aldın? Mağa tez çıkıp ket, dedi apam. Şopur semiz kəyən oyal kişi ikən. Apam bilən sağçı nosulkının baş tərəpini, doktor ayaq tərəpini kütürdü. Doktor mu aciz oyal kişi boğaşqa aran kütürdü. Sağçı məydi yançıqı qıstırvağın sözləş aparatı da yardım çakırdı.
Ula müşaqqat içide nosilkini kötürüp çatqallıqda meñişqa başıldı. Çatqallıq oñgul-doñgul hem tarboğaşqa meñiş bäkli täsiydi. Doktor yalğız boğaşqa bäkli qıynıp ketip atattı. Mən darhal doktor tarapke berip nosilkinin bir tarpını kötürdüm. Bemar kollarını pulanlatıp eñiraytdı. Nosilkığı aram batqan bädini tüşüp ketidigandak aralı turatdı. Az qaldıq, qayrat qılıñ. Qolıñızı pulanlatma. Апам янтулыққы ямашқаш беймарғы насиет қылатты. Көріке чықай дегенде бір сақчы келіп, қолымдың носылкының тұтқысыны алды. Мен беймарны носылкының түшіп кетмеге дейдіп әнсіріп, яндың тұтып маңдым. Көрікнің үстіге чықай дегенде беймар яны ғалвы қығылы тұрды. Апам кәйнеге бұрлып, «Бірдәм чыдан, докторханығы бірдәмділі барымыз, қолыңызды чим қылың, носылкының жықылып түшкіліп атысыз», деп насиет қылды. Lekin bemar boldı qımasdan apamning oldığı tüşüp turgan çechini qamallab tutup aldı va tatdı. Birdilla apamning beşidən bir qara töbi tüşkəndək qıldı. Çüçüp apamğa qardı. Apam taqır baş turatdı. Bemarning tatıvağını apamning yalğan çechi idi.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Çıkırıp bulup, özünün gepti ketküzüp koygalıkını sezdi ve ağızını tosup aldı. Onun közlerden korkunuş ve gazep çıkıp durattı. O kaytı bir iğizme gep kınmadı. Mən şundala onu endau iriblen yakınçılık kılıçtım burulla pak kız emesliğini bildim. O kim bilen yakınçılık kıgan? Bunu o mu demedi, mən mi sormadım? Şu iştinkin vaşa köp yavaşlap ketti. Endau irini minin aldım diyene kalva dep tıllamaydıgan boldi. Lekin onun könlü yanıla hatırcam emesiydi. Ayallarını köse, közlerdi huddi, ölük biliktin közlerdek nur kanmaydı. Lekin bestlik erlerinin sayısı hemişe onun közlerini pır pır kılıp aylandırıp, kaş közlerini oyun tweet etti. Erler olsa, onun işaretlerine pisentme kınmaydı. Bir güne var uca enda verdin. Sen vaşağını yaktırmam sen, dep sordu. Enda ir yanıla burun sözünü tekrarladı. Mən unudun bizar. O bək xoş bub kəsə yüzünü tatlaydı. Kolları bürkütününki də küşlük. O yeni yalğan sözləydi. Yaxşı qız yalğan gəp qınmaydı. Sən balanımı yaxdırmam sən? Dəb sordu var uca yeni. Balı tix tuğulmağan tursa. Mən onun o adamdan amraqlıqını kəltürdüğən, kəltürməydi qalıqını nədim bilmən? Dedi Endau iri. Onun cevabı hem meylenini küldürüvetti. İkinci yılı 6. ayda Vaşa çöptiknin üstüyle bir oğul doğdu. Varoca onunla Ensau ir deb isim koydu.

Ənsav ir tuğulışı bilən Əndav irinin çırağıydı, yəni külk peyda qıldı. Lekin Vaşa Ənsav irini yaq durmayla qoydu. O, Əndav irini yenə kalva deyiş ki petinanmay, o sözünü Ənsav irgi yötkidi. Vaşa Ənsav irini imitməkçi boğanda daim, kalva, imə, deyitdi. Ənsav irinin sonunu sürtüv atqandı bolsa açıqlap, püfe, bu kalvanın pokunun sesiqliqi ne? Deyitdi. Vaşa Ənsav iri tuğulğan denkin, Əndav irinin könlüdə minnettarlıq və mihriballıq peyda boludu. Mağı yeqillişudu, dəb oylıqan idi. Dekin, Əndav iri yanıla onun bilən billa bombadı. Vaşa açıqı kilip, hər qitim Ənsav irini imetkəndə, sən kalva mini nabut qıldın, dəb tılla etdi. Bir günü Racimi Vaşa'nın Ənsav irini şundaq tılla vatqalıqını anlap kaydı. Başqılanın balıları, atı anıs üçün altın. Sən nimandaq öz balanı ətigendin keşkici kalva da tıllaysan. O kalva bombası mı? Sən tıllap kalva kılıydıqa oxşaysan. Dadısı kalva boğan denkin, balısı mı kalva boludu de? Dedi Vaşa. Sana oxşaş, kargı yarmaslala, ayallarının güzellikinin huzurluğunu işini bilməydi. İşkilip, ayallar bilen kar yok erlənin, həmmiz kalva. Vaşa'nın sözü Racimi'nin yığırığı dəydi. Volilindeki həm meylənin yürükiye tikendek sancıldı. Şunudun başlap, hiç kim mi onun gəp kılışını xalimedi? Mən onun bundaq numussuzluğuna uylap mı bakmab diken mən? Əndav irimnin onun bilen billa bir ömür ötüşünü rastlılığa xalimedin. Ondaq boğanda, Əndav irğa adaletsizlik bolatdı. Varuca bilen məsləhətləşib, ulanı acırtıb etməkçi bolduq. Varucamı qoşıldı. Biz aldı bilen Əndav irini tepib, məqsidimizni onunğa etdik. Kim oylığan, o fikrimizni bıraqlar rədd qıldı. Vaşa xoşal boğanda adamın yüzünü tatlaydı. Yalğan etdi, dedi o. Eğer onu ketküzüb etsem, o yana başka erlerge ziyankeşlik kımamdı. O bir böre. Mən börünün adam yedigalıqını bilip durup, onu koyu etsem, günahkar bolu mən. Mən onu yenimde tutup durup, onu adam yegili koymay mən. Bu, Əndav irinin hatirende kalan en uzun, en toğra, en keskin gibi idi. Onun bu geplerden mən, Racida'nın sayısını köygendek boldum. Şu ili 8. ayda Nihav'nın ay günü yıkılıp kalan idi. Biz bırakla 10 buğumuzunu yüttürüp koyduk. Bunun içi de 4 ahu, 2 nesillik buğa, 4 anı buğu bağ idi. Bu biz üçün sel çağılığılı bombaydıgan iş idi. Erle 3 yolu bölünüp izdep çıkıp getdi. Varuca, Vekit, Əndav iri bir yolga. Racimi, at dizik xaltısı, Daşila bir yolga. Roni, Kındı, Xaşila bir yolga qarapmandı. Ula ketkendinkin, biz bir yegi jığılıp, ulanın qaytıp gelişini sakladık. Birinci günü keşte Racimi ilanın topu qaytıp geldi. Ula kırk kol qaytıp gelgen idi. İkinci günü keşte Varucalarının topu kaytıp geldi. Ulanın çıraylarını mı ümitsizlik kaplıgan idi. Üçüncü günü keşte Roni başlapmangan top buğullarımız neyde kaytıp geldi. Roni buğuladın başkı yana 3 natonuş xenzu erini billi ipkegen idi. Ulanın işkisi xaşi bilen kındığı əgişip gelip atattı. Bireye pakar, biri igiz idi. Yeni birisi, dermansız halda buğunun üstüde xoddi, ölüktek ün tünsiz atılıp geletti. Roni, bu üçünün buğulanı uğurlap, tağ sırtığı ip çıkıp ketmekçi boğalıqını dəbbədi. Roni ulanı qoğlap yetkendi ula, bir ahunu boğuzlap yap boğan iken.
Şuna kaytırıp gelgine 9 boğa idi. Roni bu işlerini sözləp bir vatkanda o, iki adam aldığımızda yükünüp, özlerini koyup verişimizini, hergiz öldürü etmezlikimizini ötündü. Ola açlık çıdımay boğullarımızın oğurluğu alıqını etdi. Olanın kosığı toymaydıken, öydeki ata anıları, xotun balılarının hemmesi aş kaptı. Ola bizden tağda boğu bakırdığımızını anlap, oğurlaş neytidi boptu. Var oca uladın nemiş kıldık alıqını soru vedi, ola özlerinin tağının sırtıdın kegellikini, işsiz ikerlikini etdi. Onundan başka hiç kandak gep degili unumidi. Ula yana boğu üstüdeki helik ademini köstüp durup, siledini ötünüp kalaylı, onu kutuldur velanla. O emdila 16 yaşı kirdi, dedi. 16 yaşlık bala oğurlu kısa, onun istihbalı bolamdı. Haşi odanşıdı. Lekin o yanıla boğu üstüdeki balını kötürüp, yergi çüşürüp yatkızıp koydu. Balının yüzü yumulak, çırayı sargıyıp getken idi. Kaşları koyuk, közleri yumuk, levleri kilin, lekin levleri hodde, yüzdek kansız idi. O karmakka rastlılı 15-16 yaşlarda badek körünetti. Borutları şalan, yumuşak, hodde başbaharda küngey tağ kaptallarda özken çimladek yumuran idi. O koskını pakıdek çıkırvağan. Met kınmay yetişedin, köpçilik onu öldümekken dep oylap kağan idi. Var ocağı tisilinip olturup, onun tınıkını tınşap baktı. Tehe tınıkının bağlıkını baykap, yükünüp olturgan helik işgelerini ör turuşku buyurup uladın. Balının nere ağrıydı? Dep sordu. Biz bir ahunu öltürüp, otkalap kavap kıldık, dedi ulanın igzireki. O bek içir kap ketkeşke, göç deyip pişmay turuplu ilgili turdu. Göç pişkan diyeni yedi. Kosuğu, tompaygıcı yedi. O ıslap kettim devidi, çögünlü bedim. O sonu bir tınıklı işçi bulup bulanmay kaldı. O sonu işçi bulmay turupla bulanmay kagan, dedi pakar rakı koşum çıkılıp. O orundan turup, bir tüp parğaynan tüygü berip sidi. O yedin deldan şiginiçe kaytıp gelip olturuşuğla yüzlerden ter koyulup pak kıdı yergi jıkıldı. O neymiş ki kar kaygısı yedi. O tağ tanırısının çişiği tigip koyuptu, dedi var oca. Tağ tanırısı cazalıgan bolsa onun ölgünü şu, dedi kündü. Şunu bilen o işkisi yine tanrı yükündü. Biz sile de tanrı köyüp dep anlıgan, dedi ula bizge baş urup. Tak kirgenden kim mu? Köp ihtiyat kıldık. Kargay kötki de. Taşladı olturuşku mu? Çimlanı desleşki mu? Cüret kılanmadık. Süydüknen tak tenarısını malal kılışını zadlı oylumugan kemiz. Kesten kımmadık. Silede yakşılanımı badaydı. Tenarilerini onun rahim kılışkı çıllap besenla. Bunu dünkin açlıktan ölsek mi oğurlu kımaymız? Eğer o ölse, biz kayıt verip onun üydikileri cevap verememeyiz. Ötünüp kalaylı, onu kutuldurverin la. Liuşa, cüğü yönü. Vaşa en sağ irini kötürgenice, dacana bir kolu da birna, bir kolu da mayikenini tutkınice, yerde yatkan balını orap duruşattı. Ocağda Nihav obdallı iğirlişip kalan. Tuğut işletildiğin yatacımı teyirlap koyulgan idi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Қайрыз чақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мене, секунд ішінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
4: Мұқапат бұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytıdan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hə, sevimli dostlar, şu tapdı proqramımızda anlaşıvadıdı, həbər eylən bağı qırıbdı, ətraf üçünçilik cimcid və bağının iqisimi yox ikən. O kişi öz nəfsinin qalıb gelib, bağdın iş nərsi yeməyə çıxıb gedibdi. Lakin bağının sırtıdaki kişilə o adam doğrusu da şundaq çıraylıq meyvelik bağdın iş nərsi yeməyə qalar mı, dəb işini basat qıbdı. Əgər o adam heç kim kömədi deyib, o meyvələrini yiyən bolsa, bəzi kişilər bağının egisi yoxdursa, çoxum yavaldı deyib qelişi mümkün idi. Bəzi də bizim oturmuşdan muşundaq əhvallarını bulqıb qalımız. Muşundaq çağda bizdən bu işqi tutqan pozisiyerimiz toğru buluş gerek. Hər qizmin başqalarının nemi deyib qelişini bək mühim deyib bilib getməsikimiz gerek. Başqalar sırtın qarab baha bəlgicilər. Әргізмі, шу вақытның өзі де бізгі оқшаш ішіні бешедін кәчіру атқалла әмес. Шуға ұндақлаға пәрвақымыз сақла өзіміздің кейпиятыны мұ чечіп алмаймыз, әқшал кейпиятымызды давамлы сақлай алаймыз. Әлбәтті, гүзел тәусиелеріміз әр вақыт алғычыларымыз үшін, гүзел мақшылдарымыз мұ әр вақыт таңшармәлеріміз үшін.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 24. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Sanshi ülkesi Changji şehri Çinyuan nahiyesindeki bir kömürkanda yüz bergen gaz partlaş vakası doğrusu da muhim yol yoruk berip, yaradarlanıp bütün küş bilen davalap kutkuzuş. Kutkuzuşkı ilmi teşkilleş. İğir ve pavqulatı iğir vakanın yüz berişinin qat'i aldını eliş ve onu tozış kerek deb ta'kidledi. Li Jiang tasdiq saldı. Sanshi'nin Changji'de yüz bergen gaz partlaş vakasının kutkuzuş hizmeti devamlı işlenmekte. 128 yaradarını davalap kutkuzuş hizmeti tertipli kanat yaydırıldı. 15. beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş, məxsus akbarat ilan kılış yığını da Şanghay şəhəri, Xeylongjiang ölkəsi, 15. beşil məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyatının asaslıq nişani, noxtalıq tədbirlerini tonuşturdu. Şinju 23. numurluq Adəmlik Aləm kemisini koyup veriş közdeki bekitildi, Aləm uşquçuları ilan kılındı. Şangandın kelgen alam uşquçısının Şinju 23. numur vazifesine katnışı Şangandın her sahası da yüksek dikkatini kozgıdı. İran, İran bile Amerika düşünüş əsletmesini ahırkı bekitiş baskıçıda turuvatı doğu dedi. Trump, Amerika-İran kelişimi asasen hasıl kılındı dedi. Örmətlik radyanlıqıcılar tövendide qıtınla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Bu şirket bultur 10 ayda 35 milyon yuan meblağ silip, ikinci baskuşluk zavut öyüne yeniden kurdu. Gaz ekimidin paydınlıp, yip igiriş işlep çıkırış liniyasızın 10'ne yeniden köpeytti. Bu yıl 1 ayda umumüzlük işki kırıştırılgen bulup, kündülük yip igiriş miktarı əslidiki 6 tonnudun tez örlep 15 tonluğu yetti. Bu yıl kırgendin bu yan Şincan'ın sanayet işlep çıkırışı da bir kadar tez iş vaziyeti devamlaşıp, noktalık sahile küçük direk bulup, karhanılarının şençi sicil əsligi gelip, yakşı başlanış iş kaşırıldı. Birinci pesilde Şincan bu işe kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildikidin 7.10.8% eşip, eş sürüti bütün memleketininkidin 1.10.7% yukarı boldu. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, toğra, umumüzük izcillaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını mekkem ilgilep, Cunha milleti ortak gevdesi yeni müstekkemleş asasi liniyesini zişçördep, mukimlik asası da ilgirleş hizmet baş retimi de çıntırıp, tekimi aktif, ünümlük bolgan makroluk siyasetini yolga koyup, mukim işkorlaştırış, karhanını mukimlaştırış, pazarını mukimlaştırış, közlümünü mukimlaştırış küçep, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş, ravajlandırışını tezletip, bütün Şincan iqtisadının yürüyüşü de mukim başlanışını işkaşırıp, 15. 5 yıl mezgildeki yukur süpetlik terakkiyat için puhta asas saldı. Şincan Uygur Abdunum Rayonluk İstatistik İdarisi Partiye Grupsu'nun əzası. Muavin İdari Başlıkı Veyhun, 1. Pesildeki Şincan iqtisadının yürüyüş əhvalını tanıştırganda, bu yıl kırgendim bu yan, bütün Şincan'ın iqtisadi terakkiyatı da bir qatar faal özgürüşler namayan boldu. Yenilik yarış arkalık türtki boluş üzlüksüz güce itildi. Rayolla hemkarlıkı puhta olgı sılcetildi. Yeşil tıpkı özgertiş neticesi körnerlik boldu. Eçiviç seviyesi sicil östü. Halık turmuşu bəxt saadeti üzlüksüz açtı, dedi. Yokur teknikilik yasımıçılık koşulma kımmetinin eş süreti, kölemleşken sanayet koşulma kımmetinin yukur boldu. Cenab-ı Şincan'ın terakkiyat hayati küçü yenimi urgutuldu. Yol iqtisadının kesb iqtisadığa qarab tip özgertiş neticesi körnerlik boldu. Tianşan'ın cenubi şimalıda türlerinin sürüeti tezletildi. Kesblerinin süpüti östürüldü. Eçivitişinin ünümü aşırıldı. Xalık turmuşu süpüti östürüldü. 15. 5 yıl mezgildeki iqtisadi ictimai terakkiyatta kadem yaxşı elindi. Yeni başlanmada her millet Tianşan oğul kızları 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesinin yetekçiliki de, yeni musabide cesaret bilen ilgirleydiğen kudretlik ulu güçlü mücessemlep, cungoçu zamanı vilaştırışının Şincan emeliyeti yeni sahipsini cesaret bilen pütüp çıkmakta.
1: Cihandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Bugünkü dünya yüzyılımı görülüp bakmayan zor özgürlüğünü başını keçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejilik teşebbüskarlığını kolga keltirişidir ki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nüfuzi ve izzet örmetini kodaş gerek. Konularda, kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügeyge. Men asasi kanunnun nopozunu kovdugallık, partiye ve halıknın ortak iradesinin nopozunu kovdugallık. Asasi kanunnun izzet örmetini kovdugallık, partiye ve halıknın ortak iradesinin izzet örmetini kovdugallık. Asasi kanunnun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı ilgi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik oranında tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet örmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de pahaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca Paal, teşebbüskarlık bilen, müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanatıya duruş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti
asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunda bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiyuzlik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashvirishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashvirish, angilib tashvirish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzitishi, asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirishi kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiyuzlik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultaylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun tizimini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolat qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun tizimini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyapti. Amaliyot taraqqiy qilyapti. Bu qonun tizimisi qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun tizimisini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultayi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan, har qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratish kafolatli qilib, davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun tizimisi qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf xatarning unumlik oldini ilib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun sistemasi, ma'muriy nizom sistemasi, revizyaga doir nizom sistemasi, yerlik nizom sistemasini umumiyuzlik mukammallashtirish kerak. Mamlakatli xalq qurultayi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemaliqlik, bir butunlik, moslikni kuchaytirib, qonun sistemasini texnik ilmiy, mukammal
birlik kelgen nopuzlu kılışı gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünüvatkan sahale, çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idar kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun destori tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idare kılışının aldınkı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı. Yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu mühim halkını çın tutup, Xalq qurultayı və onun daimi komitetinin qanun çıxırış xizmətidiki yetəkçilik rolunu yaxşı cari qıldırıb, obyektiv qanuniyyətki hörmət qılış və onu namayan qılış tıçın turub, xalqını közləş, xalq tayiniş tıçın turub, qanunu bəlgiləngən hüquq çəki və tərtibki qatıq əməl qılış tıçın turub, qanunu ilmi çıxırış, demokratik çıxırış, Kanun boyunca çıkırışını çoğunkır alğı sildetiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıqı, tedbiğin işçallıqı, meşgulatçallıqını aşırış gerek. Memuri nizamla, reviziyen nizamları, tarmak kayıtlarını kattı türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyuç tüzüp, nizam kayıtlarının süpütüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırış hukukı ige yerli halk kurultayları, nizam çıkırış hukuk çekige katık emel kılıp, partiye merkezi komitetinin mühim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişini çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakış işlep, emeli meselelerini küçep el kılış gerek. Üçüncü, asasi kanunda, Xalq qurultayı yüklengen nazaretçilik hukukudun obdan paydalanıp, toğrı nazaret kılış, önümlük nazaret kılış, kanun boyunca nazaret kılış gerek. Xalq qurultayı tüzümünün mühim prinsipi ve tüzüm layihasının asasi talibi, her kandak devlet organı ve onun hizmetçilerinin hukukunu nazaret kılış ve onunla çek koyuş. Xalq qurultayı nazaretçilikinin partiya ve devletinin nazaretçilik sistemisindeki mühim rolunu tekimi yakşı cari kıldırıp, hukukni xalqının nazarı astığı koyuş, hukukni aşkarı yürgüzüş, hukukni tüzüm kapsıgı silip çın baş kuruş, hukukni kanunçılık çulvuru arkılık tizgilleş gerek. Her dercili xalq qurultayları ve onun daimi komitetleri Asasi kanun ve kanunla yüklügen nazaretçilik hukukunu işiltip, toğrı nazaret kılıp, önümlük nazaret kılıp, kanun boyunca nazaret kılıp, devlet kanuncılıkının birliki, izzet hürmeti, nopozunu koğdap, kanun nizamlarının önümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlı kılışı, memuri hukuk, reviziya hukuki, sot kılış hukuki, teptiş hukukunun kanun boyunca toğrı yürgüzüşüge, Hakiki kapalı tıkılış gerek. Devletimizin siyasi tüzülmesi de halk kurultayı bir hükümet, bir komitet, işki mekkemini nazaret kılış roluğu iyi bulup, devlet organlarının hizmet birikimi küçüğünü şekillendirişi türütkü buludu. Merkezin çördeş, umumiyetki mülazimet kılış, mühim noktunu gevdelendiriş için turup, dikkatini, Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir oğrulaştırmalarını merkezleştirip, halk ammısı oylavatkan, tekazza buluvatkan, arzu kılavatkan meselelerini merkezleştirip, iktisadi, ictimai terakiyatını çekilip duruvatkan gevdelik zidiyet ve meselelerini hal kılışkı türütkü buluş gerek. Halk kurultayı, kanunu belgilengen nazaretçilik usulünü bir tutaş kolunup, Kanun nizamlarının yolu koyuluş ehvalığı bolgan nazaretçilikini küçeytip, devlet organlarının asasi kanun ve kanunla dairesi de mesuliyetini ada kılışı, hizmetlerini kanat yayduruşuğa hakiki kapalı kılışı gerek.
خلق قرولتینن نظارتچیلیک تزمینی مکملشتیریب، خلق قرولتینن قانون اجرا قیلیش، قانون یورگوزیش خیزمتینی نظارت قیلیش مکانیزمی و اصولنی تکاملشتیریش کیرک. هر درجیلیک بر حکومت، بر کمیتت، ایکی مکمله خلق قرولتیی و اونون دائمی کمیتتی تزگن قانون نظاملا و چیقارغان قرار بکیتملرنی قاتتیق اجرا قیلیب، خیزمتلرنی قانون بویچه دوکلات قیلیش

0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manu muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldıda çoğutam. Bekmu hicil pişkedem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyeye kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin ayacallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz yardımımdan Cumhur Kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ilgaya kırdım. Partiyen izahlamasına emel kırdım. Partiye esaslık mecburiyetini oda kırdım. Partiyenin kararını icra kırdım. Partiyenin insanlığa katkı gaye kırdım. Partiyenin mehmetliğini saklayın. Partiyeye sağlık kırdım.
0: Millionlagan münevver Jonghua perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundak vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz jaranlıq. Əsli məqsədni əsti çın saxlab, uni Mengü untumaylı.

Dostlarının yadıda bulunduğu gibi biz bu birkaç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullah'ın Çıraylıq Apam namlı povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. O, ruhi keserlikle doktorhanı sığıp yerleştin tolımı ənsirgen idi. Ama apısının çıntır verilişi bilen o ahri doktorhanı gımı badi. O, öz oylağandak hicaletçilikte kiliş uyak tutursun, doktor bilen tolımı erkin azadı paranlaşıp işçideki barcı sırlarını doktorğa eğitip badi. Ondaqta, o, muşu bahanı da bıraklı saqıyıp getem. Onun kengi külürü kandaq bola? Olaq qızıqsanla, dekıtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orınlaştırılgan Zeynullah Haqqullah'nın Çıraylıq Apam namlıq postının davamı da bolsın.

Апам доктор билан ярым саатын артык параңлашып чыкты. Апамнын хошал кейфиятыдан бир хил үмүтварлык чыгып турат. Доктор ишкимизни бирге кириңлар дейди. Деди апам мени чакырып. Ишкимиз доктордун кышыгы кирдик. Башка чоң ишми жок. Дал вакытты кепсилер. Бу кесел аслы башлынышты атты. Lekin nurg'un odamlar, hatto bemorlar o'zlarini sal qaraydi. Buni kasal qatorida ko'rmaydi. Shuning bilan kasal bog'an siri taraqqiy qilib, davolash taslishidi. Oxiri oqibati Lavnaz xonim, bayam sizga degandek. Lavzar qiz, sizda cho'qim o'zingizga ishonch bo'lsin. Boshqalarning ushoq tushak so'zlariga hargiz parvo qilmang. Ular sizga vakillik qila olmaydi. Siz go'zal ham munavvar. O'zingizni so'ymasangiz Siz güzel bulamaysız. Siz özünüzün hem nimanızını, hatta kemçiliklerinizini mi koşup suyuşunuz gerek. Mükemmel boğan nersinin güzel buluşu natayın. Takam ulaşmağın nersinin set buluşu mu natayın. Anıbalı işkınlarının hamuşluk üstüden qalıp kildiğallıqınlağı işini mən. Rahmet doktor, bizge yaxşı məsləhətlərini bədiniz. Biz doğru alamdıq ya ki... Dəb sordu apam aldıram. Doğru ma? Doktor apam qarab külüb getdi. Onu mehirdim artıq doğru bulamdı. Lavnaz, Lavzarının doğrusu. Bahargül doktor özünün gəplərdən özü huzurunub külüb getdi. Təkşürüş nəticələrini körüb çıxdım. Doğru işmisi mi buludu? Xamışlıq kesilinin birinci doğrusu yaxşı keyfiyyat. İkinci doğrusu izcil həm doğru boğan yedəkləş. Bula qarqımısa andın doğru arqılıq davalayımız. Həras, Tordaki atalmış muallim məsləhətçilərinin damığı düşməngla. Onların gəpini anlamaqla. Ola təvsiyə qılğan hər qandaq doğra sağlamlıq məhsulatlarını istimal qılmaqla. İş bolsa, gəlib məni izdanla. Bahargül doktor bəyən nam kartısını ilib, xoşluşub doktorxandan çıxdıq. Kəş kirib qalğan idi. Şundaq bolsumu, öyə qarab yolğa çıxdıq. Ətsi apam əzhərini ilib getdi. Bugün cümə bolğaşqa, üçdən kəlli qoyub berədi. Şuna məktəbə bağmay, öydə təkrar qıldım. Yekşən bir günü apam əzhərini elib yenə gəldi. Çüçük damaq dinkin apam. Apa, mən Ləvzarını öygülüb gedəyim ikin dəymən, dedi. Bulmaydı, dedi çoğun anım kesiblə. Bolsa əzhər tətləgi çıxsa, sən mu biz bilən billə dur. Vay bula, apa, patımızın bu öyüngə. Balısının öygü patmaydıqan anı bax. Ananın uyğu patmaydığın balı yox sana dəb qoyay. Nimandaq kəp qalı sən, apa? Sən beni beqib çoğun qıldın. Balamnımı 10 yıldan artıq beqib bədin. Əmdi yanım uşundaq yürüyü vəsəm sət durmamdı. Yeni ağan uyumdan üç yatdığı ba. Ləvzarının hocırısını şundaq çıraylıq bizəb qoydum deyinə. Balandın sonra apa qəmiz ketəm dekin. Çoğun anam əmdi mağa iştirib qoydu. Ləvzar maqul dedi. Әмде ішкенланың разылығын еліп маңмақчы, деді апамы маңы дөңгеп. Ені құп кәсін, мән ұндақ демедім жұмы, дедім апамны осал қылып. Қандақ разылығымызды аммақчы болу атысын, дәп сорды чоңдады. Бұ аз болсымы көңілім. Апам ян чоғыдан бір лейпапны чықырып, шырайға қойды. Лейпапта лық бұл бады қылады. Қызым, ата-анының разылығыны пұл бейсат білен өлчегілі болмайды. Аңлысам, іштін қағылып етіпсен. Етқінчу, ішкі балыны беқіп кетәлі күдәк, кәлгісі капалатты қылалы құдәк, өйінің қардың ешін алы құдәк ұқтысадың мағдұрың ба мұ? Шүнчілік құрбұттың болса, біз сәндің разы балам. Деді чоңдадам, еғір, вәзім дек білін. Шу, өзің ялғыз яшығылы нәт жел болды. Қызметтің намы тайын ең. Яна ішсіз қағылып атысен. Балыла яны шөмшейіп қамысын. Дәп көшіп қойды чоң анамын. Бұныңды қатыржан болыңла. Балларымны әргізім яйық қартып қоймаймын. Мен тихи яш, ішкі балыны гүлдәк беқіп кетәлеймін.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqıdaki yaxtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı. Çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ha, sevgili dostlar, programımız şu tapıda anlaşıvatıdı. Yigit, kızın özgü boğan muhabbetini sınav bekişmek istedi, kızdan sorabdım. Benim nerimi yakış görürsünüz? Nemi üçüncü yakış görürsünüz? Bu çağda kız intayın romantik kılıp, mundaq tep cevap veripdi. Ben sizne, sizden kaysı bir alaydı yeriniz boğallıqı, ya ki sizden kim boğallıqınız için emez, belki menin sizden yeninizde turgandaki kimlikimni yakış görmen. Bana bu cevaptan yigit intayın söyünüşü sıkıptı. Bu nime? Bu muhabbet. Şunda kulağı sıkılımız ki muhabbetlik durmuşta toğır peytte sizi yolukkan, toğır boğan şu adam her bir iğiz gepsiz ve en adli muhabbet bilen sizi təsir köstüdü. Turmuşunuzda mənağı iki kılıdı. Muhabbette bəxtinin keçikip gelişi çok meselemez. Muhimi toğır boğan şu adamın gelişi. Vakit aman en toğır adamını sizge hediye kılıdı. Bunun için sizde samimi kalıp bolsun. Muhabbetli köngül bolsun. Barcı dostlarımızga bəxtiyar bolsun. Muhabbetli küylerimiz silah üçün.

Texmi köp kişiler beden çeniktiruş devamı da kuşallıktın bahriman buluş bilen virgi sağlamlıkı erişmekte. Kolvakını heydep, dolkun yerip olgı ilgirleş. Velis pitminip tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandak terakki kılışıgı ağışıp. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikş üyüge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyatka aylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşuğu ağışıp, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukarı talep koydu. Bir tenterbiye pen tekniki çeklik şirketinin setiş mesulü munulanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclağı karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlık geldi. Herket addi üskünüle. Belgilengen meydan bilella çeklinip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Texmi xaslıqı ige yönülüşke karab terakki kıldı. Herketlik velisipitta aqli iktidarlıq velisipit meniş sistemisiga tayinip. Siz közni yumup aşkıça ekranda deyilgen mənzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Ammığı yüzlengen aqli iktidarlıq beden çenik turuş mənzirisini. Berpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş tepekkürdün paydalandık. Sistemiga vaqalik. Mukapatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenik işini köngül etiş karakterge ve kızıkarlık karakterge igi kıldık. Bunun bilen tekimi köp kişile bununla katnışışka gelip kılındı. Akli iktidarlık beden çenik duruş körünüşü de. Akli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydılınıp. Akli iktidarlık velisipit mini sistemisi velisipit mingücünün velisipit mini sürütü katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşletkiçile okşumagan görünüş, okşumagan rollar arasında erkin almış alaydı. Mesela, oyunda kahramanın rolünü alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tenerketçi bolsumu boludu. Miniş yarayanı da velisipit yeni menzirinin yantılıkı ya ki işletkiçilerinin hareket ritmi asasen. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tanşaydı. Abontlağa en hakiki velisipit miniş təsiratı ilip geliyordu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşü de aynen his kılıç duygusudun başka. İctimai alaka ve öz ara türtki buluşmu çenikişini tekimi kızıkarlı kılıyordu. Akli iktidarlık tenterbiye sistemisidin paydılınıp her vakit torlaştırışını işkaşırgılı buludu. Okşumağın rayulladın kelgen çenikiş heveskarları tor arkılık bir yergi cem buludu. Torda akli iktidarlık ten hareket musabıkısı, akıl paraset, tümür adem, şütür musabıkısı ya ki başka torlaştırış musabıkısı ötküzülüdü. Bunun bilen çenikişinin rekabetçallıkını aşırgılı buludu. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Kelgüsü de akli iktidarlık beden çeniktiruş görünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinip. Neçi milyon hatta neçi 10 milyon adamla kaplıgan çoğun tüptiki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi halk derecilik, akli iktidarlık, beden çeniktiruş, olimpik ten hareket. Musabıkısı berpa kılalayımız. Akli iktidarlık, beden çeniktiruş görünüşü de. Maharet, ten terbiye hareketimi, tekimi kesipçallıkı iyi boldi. Beijing'deki bir pen teknika paycheklik şirketi tetkik kılıp yasap çıkan ten hareket sistemisi, Bürküt köz foto aparatıdın paydını. Futbol meydanı, basketbol meydanı, muz top meydanı katarlık meydanlardaki hareket ehvalını inip hem umumyüzlük süratki tartalaydı. İşletkiçiler pekat alaydı belgilengen apni içip meşgulat kılsılı buludu. Hareket videoğu karta tekşi ötkeş, tartış, kıskartış, asta koyuş, tez kırgüzüş katarlık meşgulatlarını kılgılı buludu. Şu arkılık hareket tepsilatını tekşüreleydi. Şunun bilen bile hep yine yürek ritmi, yürüyüş ağırlığı, yürüyüş süreti, yürüyüş dairesi katarlık uçurlarını namayan kılıp, mürekkep ten hareket meydanının ehvalini bivasite sallık malumatka aylandırdı. Bu yine fikir almaştırışka kolaylık bulup, hareket ünümünü yukarı götürgülü buludu. Akli iktidarlık, beden çeniktiruş menzirisi meydan çeklimisini buzup taşla.
Bazı tentarbiye türlerini hemmeylerinin öylerine kirgizdi. Taklidi kar tiyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga tiyiliş meydani. Yürüşleşken çanga tiyiliş esvapları. Belgilengen çanga tiyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çenikiş görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar tiyiliş taklidi süksi. Bir ekli iktidarlık kontrol kılış endisisi. Bir yürüyüş çoğun ikrallık, koş tahtılık, kar tiyiliş, yumuşak detali ve mehsus küçük programı bolsulu boludu. Heridarla öy işi de kar tiyiliş huşallıkını yiskılalaydı. Kar tiyiliş taklidi süpsüge çıkkanda. Abontlanın yötkilişige egişip, ekli iktidarlık kontrol endizisi herkettiki yantılık bulunu. Dumulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalga maskedemde kırgızıdı. Heridarlani mevhum kar meydanı da tiyiliş imkaniyetige iyi kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşma meydan çeklimisige uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpsüdeki golf top meydanı da golf top tayıkını planlatıp, pütü astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini automatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve ayrılış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bununla asasen kespi yetekçilik teklifi verildi. Bunun bilen heridarla, üyidila, kespi herket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundak dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çinik duruş menzirisini devamlık beytivatımız AI çoğun modeli katarlık teknikilani ala kadar görünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işi ve sırtı da okşaşla kespi herket tesiratıdın behriman bulalaydı. En-enevi çinikiş görünüşü de beden çinik duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçiliğine muhtaç bulattı. Bu soğusu iyiz, hıraciti köp, yakşı ternerini tapmak mı tesiydi. Bugünkü kündü bolsa akli iktidarlık, beden çenik duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hal kıldı. Beden çenik duruş sistemisi uğurlaştırılgan terner, körünmü çastota bölüki arkalık abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apni assa, ternerinin uçuru üskünüle aldıdaki ekranda bir-birlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstüş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitte nurgun kursantlığa mulazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işige orullaştırılgan elektrolluk terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergeşip öz aldığa meşik elip barıdı. Ekli iktidarlık beden çenik duruş görünüşü de. Beden çenik duruş sistemisi yani beden çenik duruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çenik duruş sistemisiyle orullaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölükedin paydını. Terner ders ötkende varlık okuguçlarının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgileyeleydi. Hem de bununla asasen herket sicillikini aşırdı ya ki tövellidiydi. Bu arkalık herketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü boludu. Beden çenik duruş sistemisi ders ötüşke işiltiliple kalmay. Yine imtihan alğıcı bulup baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan ekli iktidarlık tenis top meşkini bağla sistemisi süretini herketli. Real vakitlik tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur uygunuş teknikisi. Üç ölçemlik süret bir trap kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, töven çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi biriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual 11'ini zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual 11'ı asasen belgilenudu. Meydanını automatik halda okşaş bulmağın numar iliş rayonu'a ayrıydı. Top süreti, aylanış süreti, tor igizliki çüş noktası. Top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körsetküşlerge asasen abontlanın meşkige universal baha beriludu. Yenimi ilgirligen halda okşaş bulmağın numarlarını hesaplap çıkıp. Heridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınak bilen temilleydi. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundak dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yenila adetki tenerket. Heveskar bolsun hemmisi ekli iktidarlık çenikiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı.
Бүгінгі күнде түрлік еңі техникала айлы, бақча, қарқана, ченіқш үйі қатарлық көп қыл мұхитта қолынылды.

ürüp, balılarının tepekkürünü tekimi ötkür, tekimi köngül koyup, nersilerini tekimi tez, tekimi pıhta əsti tutuş imkaniyetigi igi kılıdı. Ondaqta okşumuğan yaştiki balıla kandak hareketlerge mas geludu. İşki yaştın tövən, balının yürek, öpke, umurtka, sönek katarlıkları tehi toluk yetilmigen bolğaşka. Addi hareketlerini kılışkı boludu. Meselen, örülüş, ömüləş, put kollarını məşiqlendiriş katarlık hareketlerini kılışkı boludu. 3 yaştın 6 yaşkıca. Balıla maslışçallık, sezgörlük. Evrişimlik terakkiyatının altın mezgilide turgan boludu. Wills pütminiş. Yamış türüdeki hareketle argam sekreş. Bol oynaş katarlıklarını sınav baksı boludu. Lekin basketbol katarlık karşılış karakteri intayın küçlük türlerge mas gelmeydi. 6 yaştın 12 yaşkıca. Ata anıla balıllarını ilip yügürse ya ki su üssü boludu. Yeni bazı adli karşılış türlerini, meselen kılıçvazlık, taychuan, dao ya ki korsak katlaş. Gantil, gimnastikisi katarlık küçük küşmeşiklerini ilip bası boludu. 13 yaştın 18 yaşkıca. Balagatki yetiş mezgilige kadem koygandın keyin. Balılarının sünek ve muskullarının süpüte tez eşip sürüttü. Çidamçallıkı katarlıkla tez sürette aşıdı. Bu vakitte ata anıla balılarının kızıkışığı asasen yügürüş, su üzüş, egizgi sekreş. Yırak sekreş katarlık beden tipideki hareketlerini, şundakla basketbol, futbol, gimnastika, usul katarlık maharet tipideki hareketlerini talla. Ulanı okşaş bulmağan türdeki hareketler bilen uçuruşka rıhbetlendirse, çoğun meninin terakkiyatını tekimi ünümlük ilgiri sürgülü boludu. Kandak hareket balılarının salametliğine en paydılık. Cungo balıla, yaş ösmürle beden paliyeti körsetmesi de 6 yaştın 17 yaşkıcı bolgan balıla. Yaş ösmürle her günü az digende 60 minut ottura. Yukur sıcılıktaki beden paliyeti ilip beriş gerek, deb teklif berilgen.

onlarını yumşaq, boş qılış, statik elektr hasılı qılmaslıq qatarlıq rollarını oynaydı, dedi Zıngca. Uyanı mındaq dedi. Gümüşlü sılıqlaştırı suyuqluğunun rolü, kiyim keçek talasının yüzüge bir qavat sılıqlaş pärdisi sürkeş bilen oxşaş bulup, kiyim juyulğanda tala yüzü gümüşlü sılıqlaştırı suyuqluğunu sümür belip, talalar arasındaki sürkiliş koefensiyentini tüvallatıdı. Yödgüliş çalıqı aşıdı. Talalarının əsildeki sılıq, sozuluş qatarlıq ıqtidarımı əsligi keludu. Bunun bilen kiyim yumuşak, boş, elastiklik igi buludu. Şunun bilen bir vaqtta yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğu kiyim talasının sırtkı qavetidiki karşılık koefensiyentini tüvallatıp, zaratlanın jığılışının aldığını ilip, şu arqılıq statik elektri payda buluş mümkinçiliğini tüvallatıdı. Hem de statik elektri keltürüp çıkargan çantozanın sümürülüşünü azaytıdı. Neticede kiyim keçekler yuyulgandın kiyin köpüdü. Onun stigine ait az çan tozan sümürüdü. Lekin, dikkat kılışka arzaydığını şu ki, her kıl yüy suyuqluğu ve yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğunun təsir körüstüş mekanizmi oxşaş bolmağalıqtın, eğer onlarını birlikte kralğı koyğanda zərət uruşuş hadisi yüz berip, kiyim yüyüş ünümü bilen, əvrişimlik ünümü zor derecede tüvəlləb keçişi mümkün. Şuna yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğunu kralğının yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğunu koyduğun oranı koyuş, ya ki yüyüş cereyanda andın yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğunu koşup, yumuşti sılıqlaştırı suyuqluğunun önümge kapalatlı kılış tavsiye kılındı, dedi Zıngca. Bakteriyanı tizgile suyuqluğu, bakteriya yoktu suyuqluğu. Her kıl usulla arqılıq kiyimdeki bakteriyalarını öltür əleydu. Soda saray, amevi, aptobos, doktorxana qatarlıq amevi sorunlarda bakteriyalar köp buludu. Bedenge çapdışıp durduğun kiyimge yepişu alğan, çoğun üç ay tayaqçı bakteriyasının kaldıqlarını kır yüyüş məhsulatı bilalla çıxırıb etkili olmaydı. Uzun yıl tazlanmağın kralğı bakteriya payda buluduğun jay. Kır yüyüş suyuqlıqı pəqat kır çıxırış rolunu oynaydı. Kiyimnin çoğunqır katlımı yoşurunğan bakteriyalarını tazlay almaydı. Kişiler kiyimlerdeki bakteriya yoktuşunun zürürlükini yes kılgandın kiyin, kiyim keçeklerdeki bakteriyanı tizgille suyuqlıqı, bakteriya yoktuş suyuqlıqı qatarlıq məhsulatlar arq-arqıdan meydanğa kelgen. Zıngca mındaq dedi. Adetki kiyim keçek yuyuş buyumlarının bakteriya tizgilleş iktidarı yok. Fakat kiyimnin yüzdeki dağlarını yuyuş kubuludu. Bakteriyanı tizgilleş suyuqluğu ve bakteriya yoktu suyuqluğunun ölçemlik nami ayrım-ayrım alda bakteriyanı tizgilleş tipideki yuyuş suyuqluğu ve bakteriyaya karıştırış tipideki yuyuş suyuqluğu bulup, kiyim keçek yüzdeki mikroorganizmlarının köpeyişini çekleş ya ki bakteriya öltürüş iktidarı var. Bakteriyadan girerleşme yokumluş ihtimallıqını tövelletkili buludu. Döltümüz, bakteriyaya karıştırış tizgirleş tipideki yüyüş suyuqluğunun yenik sanayet saha ölçümünü tüzüp çıkıp, onun sırtkı yüzünü aktiflaştırış doğrusu, yüyüş doğrusu ve bakteriya öltürüş doğrusu ya ki bakteriya tizgirleş doğrusunun tanşap yasap çıkılıp, kır çıkırış ve bakteriyaya karıştırış ya ki bakteriyanı tizgirleş iktidarı igi buluşu kerek dəbbel geligen. Bakteriya tizgirleşi suyuqluq ve bakteriya tazılıqıcı suyuqluq metal iyonlarının uçuruşuş reaksiyası, katalizlap aktiflaştırış mekanizmi, müsbət iyonlarının mokumlaşış mekanizmiden faydalanıp, bakteriyalarının öz işine tizgirlap, onlarını yoktuş ünümge yitudu. Bakteriya yoktuş suyuqluqı bilen, bakteriya tizgirleş suyuqluqının bakteriya öltürüş ünümü oxşaş bulmaydı. Bakteriya yoktuş suyuqluqının bakteriya yoktuş nisbiti 90%'den tüven bulmasılığı. Bakteriya çekilen suyuqluqının bakteriya öltürüş nisbiti adette 50%'den tüven bulmasılığı gerek. Zıngca alay da skertip mundaqtadi. Bakteriya tizgirleş suyuqluğu bilen bakteriya yoktuş suyuqluğu gerçi anlamaqa çoğun paraqlanması mı? Lekin bakteriya yoktuş ünümede paraq pek çoğun. İstimalcılar paraqlandırıp seti ilişik gerek.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsun mu? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, mene. Sikot işitla təsit kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkemizni işçidin qaqudu.
1: Mukapat poli tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şüde. Küller hakikaten təsit ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak asamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 24. günü, yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Sanshi ülkesi Changji şehri Çinyuan nahiyesindeki bir kömürkanda yüz bergen gaz partlaş vakası doğrusunda muhim yol yoruk berip, yaradarlanı bütün küş bilen davalap kutkuzuş. Kutkuzuşkı ilmi teşkilleş. İğir ve pavqulatı iğir vakanın yüz berişinin qat'i aldını eliş ve onu tozuş kerek deb ta'kidladi. Li Jiang tasdiq saldı. Sanshi'nin Changji'de yüz bergen gaz partlaş vakasının kutkuzuş hizmeti devamlı işlenmekte. 128 yaradarını davalap kutkuzuş hizmeti tertipli kanat yaydırıldı. 15. beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş, məxsus akbarat ilan kılış yığını da Şanghay şəhəri, Xeylongjiang ölkəsi, 15. beşil məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani, noxtalıq tərəqiyyatı.

tadbirlarini tanıştırdı. Şinju 23. numarlık Ademlik Alem Kemisini koyup beriş közdeki bekitildi. Alem uçkuçları elan kılındı. Şangang'dan kelgen alem uçkuçısının Şinju 23. numar vazifesine katnışı Şangang'ın her sahası da yüksek dikkatini kuzgıdı. İran, İran bile Amerika düşünüş əslatmasını ahırkı bekitiş baskıçıda turuvatı doğu dedi. Trump, Amerika-İran kelişimi asasen hasıl kılındı dedi. Hürmetlik radyo dinleyiciler, tövende diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.

0: vazifesi. Şundakla, Ademlik alem katnışı kuruluşudaki 40. kıtımlık uçuş vazifesi. Can bu tanıştırıp mındak dedi. Grupudaki bir alem uçkuçisi bir yıllık orbitada turist sınıqını kanat yaydırıdı. Birinciden, devletimizin tunci alem boşluğu Adem bedeni tetkikat planı yolu koyulup, alem uçkucularının teximi uzak müddetlik uçuş sallıq məlumatıga umumyüzlük erişip, vazifeni yolu koyuş təcrübesi bir yetilidu. İkinciden, alem uçkucularının uzak müddet uçuş sağlamlıqı kapalatlı kılış iktidari dəlilinidu.
1: Stansımız xəbəri. Şangan alaydı məmuri rayonunun tunci alem uçkucisi Li Jiayin, bu qetimki Shenzhou 23. numarlıq Ademlik alem kemisinin uçuş vazifesine katnışıdı. Şangandaki her sahe bu devletin Şangang'ın pen tekniki emeli küçü ve iktisaslıkla zapsini toluk etirap kılgallıqı. Şundakla Şangang'ın aviyatsiye alem katnışı sahası da devletin terakiyat umumiyetigi yuğurulgallıqı ve mülazimet kılgallıqının callıq emeliydi deyişti. Şangang rayonidaki memleketlik siyasi kengeş azası Hu Jianjiang monulanı bildirdi. Bu, barlıq Şangang ahalısının ortak şan şerpi. Tekimi muhimi, bir devlette işki tüzüm buluş fangcını astıda, Şangang'nın devlet bilen bir niyet, bir maksette kan kerindaşlık münasibetinin callıq kuvahtısı. Bu qetim Şangang ayol alem uçkutusunun tallınışı ergizmi tasadipilik emez. Bu, devletnin Şangang'nın terakiyatı, Şangang yaşlarının öz bitilişini baştın ahır könlüge püküp, Şanganglık kerindaşlığa devletnin çoğ kuruluşlarına katnışıp, devletnin terakiyat şan şerifidin ten behriman buludugan ken dervazını eşip bergellikini enik görüstüp bədi. Şangang rayonidaki memleket halk kurultayı vekili, Şangang Mağarıp Hizmetçileri Birleşmesi'nin reisi Huang Jinliang mundaq dep qardı. Bu, Şangang'nın devletinin alem katnışı işlerga çoğunkır katnışıdaki muhim abide. Devletinin Şangang'nın iğirlik mütexessislerini tallap, boşluk çıkış pürüstü berişi bir devlette işki tüzüm buluş fangcini evzellikini toluk namayan kıldı. O bolsumu, Vətən tayançımız. Dövlətnin Şanganğa bolğan çoğunkur muhabbeti və şəndisi bizdən həssiləb qədirlişimizə ərziydi. Şangan aləm uçqusunun aləm boşluqı çıxışı, Şangan yaşlarını, vətənini, Şanganı söyüb, pən texniki icadiyyətigi atılınışqa rıqbətləndirdiğən callıq ülgə. Şangan daşıyosunun okuqıcısı Li Mingzi mındaq deydi. Li Jiayin'nin keçirmişi teximi köp Şanganlıq yaşlarını pen texniki işlerge atılınışqa ilhamlandırdı. Şangan alaydı memuri rayonunun ayal alem uçkısı Li Jiayin ilgiri Şangan daşıyosu da okuğan. Onun devletinin alem katnışı işlerge katnışı özünün şan şerifi bolupla kalmay, mektepdaşlarımız ne əsiləb şerepki yıkıldı. Onun cesareti ve qatti iradisi teximi köp Şangang yaşlarını pen texniki işlerge atılınışqa ilhamlandırdı.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllık Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'ğı Əzad Dövlətlər Soğudu Ministerleri yığını 5-ci ayının 23-cü günü Cansu'nun Sucu'da ayaqlaşdı. Yığında Sucu xitabnaması elan kılındı. Həm də Asiya Tinç Okean rayonunun kəlgüsü 10 yıllık mülazimətçilik tərəqiyatı üçün plan düzüldü. Bu qıdımqı yığınğa Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'ğı əza 21 İqtisadi Gəvdinin vəkilləri qatnaşdı. Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı'nın köset köyçüləri, Dünya Soda Təşkilatı, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Soda Tərəqiyat Kengişi Qatarlıq Xalqara Təşkilatlarının məsulları mu təklifki binaən yığınğı qatnaşdı. Yığında diqqət, Asiya Tinç Okean ortak gavdisi bərpa qılıb, ortak güllünüşünü ilgiri sürüş baş temisiga qaratılıb, uçuq, közlümlik rayon və köptərəplik iqtisad soğudu tərtibi bərpa qılış. Və yığınlıq yartışcan, hayati küşkü tolğan soğudu selinmə həmkarlıqının yığın motorunu bərpa qılışdın ibarət işki qaralma çörüdülüb, kən dairədə pikir almaşdırıldı.
1: Stansımız xəbəri. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa E 5. ayının 23. günü monulanı bildirdi. Növətdə İran bilən Amerika söhbətinin mühim nöqtəsi məcburi təngilğan uruşunu axırlaşdırışını ilgirə sürüş. Yadro məsələsini vaqtınca çoğqur müzakirə qılmaymız. İran bilən Amerika düşünüş əslətməsi tüzüşə tirişiyatıdı. Bağa eymandaq dedi. Hazırkı basqıçdakı söhbət yadro məsələsi və onunğa münasib cəzanı bekar qılışının konkret təfsilatığı çetilmaydı. Lekin İranның cazanı бекар қылышыны тәләп қылышы, болып мұ, тоңлытылған мүлікні қойып беріш қатарлық тәләплері 14 маддылық түшініш әсләтмісінің нұсқысыға еніқ кіргізілді. Баға е мұнуланы білдірді. Өткен бір әптіде Иран білен Американың пікірі бірлік келді. Ішкі тарап азыр түшініш әсләтмісіні түзіш кітірші ватуды. Америка шарқи қысым вақты 5-ші айының 23-ші күні түштін кейін, Америка зунтуңы Трамп ижтимаи алақы таратқысыда мақалы илан қылып, Америка білен Иран асаси жәеттін бір келеші масыл қылды. Ормыз боғызымы бұныңғы әгішіп ечі ветелі доу дейді. Келешімне Америка Иран ішкі тарап вә алақыдар ислам дөйләтлерінің ақырқы бекітшігі тоғыр келуді. Бұныңдың башқа уяна Сырайлия зунлесі Нетаньяху білен телефонлашты. Келишимнің әң ақырқы халқысы вә тәпсилаты азыр кеңішіліп атуды. Пат арыда илан қылынуды. Американың әхвалдың хәвердар бір әмәлдары мұндақ дейді. Америка білән Иран ұрышны ақырлаштырышны мәксәт қылған келишім асыл қылышқа аз қалды. Ішкі тарапның ұқтылапы асаслықы бір қанчы халқылық мадының ішпаділәш ұсулығы мәркәзләшті. Бірақ бұ әмәлдар шының білән бір вақытта Америка зунтуңы Трамптың яныла бұ келешімні рәт қылышы, әмді Иранға еңі зәрбі беріш бұйрықы түшіріші мүмкілікіні тәкітледі.
0: Өрмәлтік радионлық ұчыла, үйіқұрда мәмлекет қаварлары вә қалқара қаварлы аңлаттық. Қаварларымыздың дектурлары Абдурсул Абдырейін білән Сумрәт Ясын. Нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла, назарәтчісі Әскар Тұрсын.

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atınmayla.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musafiye atınmayla sahibimizle başlayımız. Şincan yeni koordinatını inşallah emeli işlep yeni vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin ahırkı bir caydaki tekşi yeğitilgan asfaltını çıngdışıgı ägişip, G30 Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kenayetiş kuruluşu türünün 8. bölük asasi liniye yol yüzeye tutaştırıldı. Bu tür toluk pütkendinkin, Şincan'ı kırıp çıkıdığan katnaş iktidarı zor derecede aşıdı. Leyungan Korgas yukur süratlik yolunun komul tuyuk bölükünü özgertiş, kenayetiş kuruluşu da süratlinin tezletilişi, del Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin halk ilgiliki terakkiyatı bilen, İctimai terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki Devlet Universal Strolluk Katnaş Doğru Kuruluşu'nun Şincan'da puhtı kadem bilen yolgu koyulgallıkının canlık ıhçam görünüşü. Ürümçi Katarlık 14, Cungo, Avrupa, Otrasya, Növeç Poezi Yığılış Merkezi hem Tügün Şehir Kuruluşu'nu kollaştın, Hışı Koridori, Teklamakan Kumlıkı Gırvıkı'daki kumlu tüzgülleş cengine yakış kılış kışa. Şincan Katarlık Caylı'daki yeni energiye bazısı kuruluşunu sıcıl olgı sılcıtıştın, Yeken Deryası çoğun tüptiki soğuruş rayonunu toluk amıllık zamanıvi özgertiş kışa, devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da nurgun muhim stratejiye çoğun kuruluşla Şincan bilen ziç münasivetlik bulup, onun da Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik uğruna közlenip, yukur süpetlik terakkiyat kütürtgü buluşka inek yöneliş görüstüp verildi. Muhim pürset yaratıldı. Şincan Uygur Aptınım rayonu devletin 15.

5 yıllık yirik plan programmasına toluk udulışıp 15-ci 5 yıl mezgilideki iqtisadi ijtimai taraqqiyatni olgı siljetişni planlap yeni başlanış noktası da sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kurup çıkmakta. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Şinjan casaret bilen ilgirleş kıyafeti arkalık kuruluş menzirsini umumüzlük namayan kılmakta. Şinjan Fujian'nın bir belbağ bir yol yadroluk rayon kuruluşu çoğunkır olgı siljetilidu. Şinjan Huangka deryasının yukarı ekini, Hishi koridori, Huangka deryası egmisi, Hebi'nin şimali, Sunliao Katarlık yeni energiya bazısı kuruluşu sijil olgı siljetilidu. Devletin 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasını varaklap görsek, Şinjan'dan zor ümit kütüş, köp ketim tılgı elin kallıkını baykaymız. Şinjan bütün memleketinin terakkiyat umumiyeti de intayın muhim orunda turdu. 2023-yılı 8-ci ayda başşuji Xi Jinping, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu ve Bengtuan'nın hizmet dokulatını anlığında, Şinjan'nın devlet umumiyetindeki stratejiyelik orunu mekkem igileşine talep kıldı. Aradan 2 yıl ötüp, 2025-yılı 9-cı ayda Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Partiya Komiteti ve hükümetinin hizmet dokulatını anlığında yeni mi ilgirligen halda Merkezi Komitet bekitip begen 5 çoğun stratejiyelik orunni közleşni talep kıldı. Şinjan anlık halda Cungoçu Zamanıvilaştırış Kuruluşu Umumiyetideki orunni dəl cahidi tepip, terakkiyatını közlep, öz emeliyeti arkalık cevap verdi. Yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk, toğra, umumüzlük izcillaştırıp, Cunha milleti ortak gevdisi enini müstekkemleş asasi liniyesini çördep, her millet ammısının güzel Şinjan kurup çıkıştaki kudretlik birikmi küçünü mücessemlep, devletinin rayon hayupsizlikini kogdaştaki stratejiyelik toskını müstekkemledi. Yeniçi sanayileştiriş, uçurlaştırış, şehir bazarlaştırış, dikkançılık, çarvıçılıkını zamanıvilaştırışını tutkı kılıp, iktisatının süpütünü ünümlük östürüş bilen miktarını muvafık köpeydişini işkaşırış kütürtki bulup, yeni terakkiyat endizisinin stratejiyelik tirek noktasını berpa kılışını tezletti. En-enevi energiyadın pakız, yukur ünümlük paydalanış ve yeni energiyanın terakkiyatını tezletiş kütürtki bulup, Şinjan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş iktidarını östürüp, açlık bir xeterlikige partikom hükümet tən mesul buluşunu umumüzlük emeliyleştürüp, yeni bir növetlik açlık işlep çıkırış iktidarını östürüş şarkıdı, çarvıçılıkını güllendürüş şarkıdı katarlıklarını çonkur olgı sılcıtıp, memleket bu içe energiya baylıqı stratejiyelik kapalet bazısı, memleket bu içe ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı buluş rolünü tekimi gevdilendirdi. Cungo Şinjan Erkin Soda Sınak Rayonu kuruluşu seviyesini küçep östürüp, sırtkı ecivitligen köp hıl yol tor berpa kılışını tezletip, Asya, Avrupa, Oltun yolu ve garipki ecivitiş istikamı buluş rolünü toluk cari kıldırıp, İpek yolu iktisat belbeki yadroluk rayonunun yetekleş, türtki buluş önümünü görünerlik aşırdı. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesi de Şinjan'ın özgeçi rayon orunu evzelliki, mol baylık üstülliki ve puhtı terakkiyat asası del cahidi ilgilenip, sosyalistik zamanıvilaşkan Şinjan kurup çıkış üçün kudretlik hareketlendirgüçi küş koşuldu. Şinjan Maliye İktisat Daşösi İktisat Şöyanının dosyenti, Rekemlik Ekli İktisadi ve Kesip Tipini Yeşil Tıpkı Özgertiş Tetkikat Merkezi'nin müdürü Cao Shanghao mındak dedi. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesi Şinjan'ın terakkiyatına bir tutaş yetekçilik kılıçtaki umumi koordinat. Devletin 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da bu stratejiyelik orun bekitmesi sistemilik orunlaştırma kılınıp, yukur katlamlık tesavvur emeliyleştirgili boludugan
tekşürgülü boludugan terakkiyat yolu

ilandırıldı. Yerik planda oğrun bekitmesi aydınlaştırıldı. Oğrun bekitmesi terakkiyatı yetekçilik kılıdı. 15. 5 yıl mezgilide Şincan'ın terakkiyatı devletinin yerik planı bilen ten kademde boludu. Bu Şincan'ın devletinin stratejik oğrunlaştırmasıdaki muhimlikinin sicil eşivatkallıkını namayan kıldı. 4. ayının 28. günü devletlik elektr tori Şinyuan Şincan Komul Su Tartıp Energiye Saklaş Elektr Stansı Kuruluş Dek Meydanı da işçiler 2. numarlık generatorla grupsının Kululu Saman Kap Teklik Çemberkini teşkil kılıdıgan 2 tane yarım aylanma çemberekini kepserlep tutaştırdı. Bu yıl bu elektr stansının 4 generatorla grupsının Kululu Saman Kap Teklik Çemberkinin hemisini toluk kuraştırış tamamlanıp 2028 yılı işki kırıştırışke puhta asas selinudu. Komul su tartıp energiye saklaş elektr stansının umumi generatorla sığımçallıkı 1 milyon 200 min kilovat bulup, layiyedeki yıllık tok çıkırış miktarı 1 milyar 368 milyon kilovat saat. Pütkendinkin o elektr torunun bekater yürüyüşçüge kapaletlik kılıdıgan tok hizmetçisige aylanıp, şamal, yorukluk yeni energiyesi arkalık tok çıkırıştaki daval kuşunu ünümlük turaklaştırıp, pakız, yeşil tok ne elektr toruğa tekimi tekşi, tekimi yukur ünümlük ulap, yeni energiyeni ken külemde torgu ulap işilç iktidarını zor derecede östürüp, elektr torunun bekater mukim yürüyüşçüge küçlük kapaletlik kılıdı. Şincan'ın iktidar arkalık devletinin ihtiyacı mulazimet kılış için, devletin 15. 5 yıl mezgilideki bir qatar muhim stratejik oğrunlaştırmaları Şincan'da emeliyleştirildi ve oğrunlaştırıldı. 1. Yeni energiye ul eslerleri küçep kurulup, Şincan yeni energiye bazısı ve Şincan pakız energiye bazısının elektr energiyesini sırtkı yetküzüş yolu berpa kılınıdı. 2. Energiya baylıqı təminatıqı kapalatlı kılış küçəytilib, Şincan neft təbi qaz bazısı, Şincan bağlan zapas təbi qaz ambırı kurup çıxılıb, Şincan şərqi cungar, Şincan komul qatarlıq cayladiki kömürdün may qaz iliş strategiyelik bazısı kuruluşu olgı silcitiludu. 3. Açlıq qatarlıq mühim yezgilik məsulatları təminatıqı kapalatlı kılış küçəytilib, güllenme kesiple ve kilecek kesiple yetildirilip, zoraytılıp, memleket bu içe ela süpetlik, dikkançılık, çarvıçılık mesulatları muhim teminat bazısı tez berpa kılınıp, Şincan'ın yeni energiye, yeni materyal, ilgar cabduk katarlık stratejiyelik güllenme kesiplerinin terakkiyatı tezletildi. Cavşan Havmandak dedi, devletin 15. 5 yıllık yirik plan programması da yukur katlamdan layihalab kuvvet ata kılış ideyesi de çıntırılıp, stratejiyelik oğrun enik, aydın bolgan kesip terakkiyat yolu aylandırıldı. Bu, Şincan'ın kesipini sistemilik oğrunlaştırıp ve zamanı vilaştırıp kaydı berpa kılıp, Şincan'daki kesip topunun rayon rıqabet evzellikini tez şekillendirişi türtke boludu. Yerik plandaki türlük nişan vazifelerinin işki eşişiga küçlük terek buluş için devletin 15. 5 yıllık yerik plan programması da 6 cihetteki 109 türlük çoğun kuruluş oturgu koyuldu. Bu kuruluş tizimliki karaydıgan bolsak, köpüncisi Şincan bilen zic münasibetlik hikayelikini baykaymız. 4. ayının 16. günü kuruluş hadimleri etiyaz pesillik orman ehya kılış altın mezgilini çın tutup, Lopnayesinin organik östürüp kumdun müdafiyeleniş, kum tizgilleş türü yolgu koyulgan cayda pist köç titikti. Teklimakan kumlıkı gırvikideki kumlu tizgilleş cene başlangan dinkin, Lopnayesi dekkan ailleri, karhanılani kumdun müdafiyeleniş, kum tizgilleş ki katnışka pahalı seferber kılıp, has iktisadi ziraat terikçilikini noktuluk ravajlandırıp, Kumlukni tedrici halda gazinige aylandırdı. Xoşi koridori Taklimakan kumlukı girvikideki kumlu tizgilleş jeğini yaxşı kılış, devletin 15. 5 yıllık yerik plan programmasıgı kırgüzülgen yeşil, tövən karbonluk tıpkı özgertişki türtki buluş cihetteki muhim tür.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bulğundak biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatqandıq. O, ruhi kesellikler doktorxanı sığıp yerişdin tolımı ənsirgen idi. Amma apısının çıngtır verilişi bilen o ahri doktorxanıgı mübadi. O, öz oylağandak hicaletçilikde keliş uyaq tutursun, doktor bilen tolımı erkin azadı paranlaşıp işçideki barç sırlarını doktorğa eğitip bədi. Ondaqda, o, muşu bahanı da bıraklı saqıyıp getəm. Onun kiyinki gölürü qandaq bola? Ola qızıqsanla, dekıdanla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızga orınlaştırılgan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq postının davamıdı bolsun.

Tətildə öydə neçə gün bir qa oturub zirikib getdim. Bir günü Zilayxa və işində, ətdə ürümçilki nənsəngi verib qartıyılıb geləyli mu? Dəb uçur qıbdı. Bu gəb yağda xoş yaxdı. Çoğun dadamqı divedim, umu qoşıldı. Şunun bilən mən, Gülzar, Zilayxa, cancümü tötümüz nənsəndi bir gün rasa oynab gəldim. Nahiyə bazırıqı kəyəndə ayrılışdıq. Keşbub getkəşkə, optobus toxtab getkən idi. Taksi tosup bostanga qarap yolga çıktım. Taksi nahiya bazırdan çıkıp bostan tarafka qayrılgan yerdeki körükke çıkkanda kütülmeyen bir vaqa yüz berdi. Körük tigidiki tez süratlik yol arkalık bu yakı çıkılgan bağlam yoldan bir maşin odul kilip taksiye sokuldu. Qattıq silkinişten kiyin isim yok dışkı taslı kattı mı? Bir çağda şopur işini içip bizni pəske çüşkü boyredi. Gerçi bişim aldıdaki orunduğunun yölençikü orlığan bozumu, yölençik yumuşak boğaşka yarlanmıgan idi. Taksinin aldıda oltırgan yolucunun kolu azraq zahmiyigen hesablanmıganda başkala asasen eşinin bulmıgan idi. Lekin bu tuyuqsız vəqadın bək qoqup getkeşke neymi kılışımızını bilemey gangırap durattı. Şopur bizni yolunun sırtığı çıkışkı boyurup özü telefonda sözləşkili turdi. Biz yolun sırtıdaki Reşatka boyuğa kilip durup, sel isimizgi kilip olduk. Yolucular yanfollarını ilip, telefon oruşka başladı. Ben bu telefon kalaydap yancığımı kolumunu sasam, yanfonum yok. Bayıqı katılancılıkta yanfonum maşinaya düşüp kalan da kalattı. Maşinin kışığı bağılıp olmadı. Amal yok, karap durdum. Hey, bizni soğukatken maşin yok ko, dedi bir seferdişimiz uyak buyak karap. Ras, körünmeydi o. Abla, o maşini körükten çüşüp getipti, dedi bayağı taksiydi menin kışımda oltırgan adam. Körüknün şarık tarifetke reşatkı buzulgan bulup, buzulgan yerde maşinin çekilgan parç burat nersleri çekilip durattı. İşki er kişi şüyeyi karapmandı. Mən yeni bir kız bilen kokup getkeşke cayımızda durduk. Birdemdela sakçı maşinleri koyuldap geldi. Sakçıla aldı bilen yolunu kamal kıldı. Andın taksi şoförünü kışığı berip, əhval iyiledi. Uzaq ötmeyle iki sakçı körüknün tege terapiye çüşüp getdi. Sakçıla çüşüp getişke ülgürüp, ciddi kutkuzuşunun maşinesim yetip geldi. Ciddi kutkuzuş maşinesi yol ciddideki boşiyaya toxtadı. Maşinenin işçeden şopur bilen bir doktoru çüşüp getdi. Angıca pəski çüşüp getken bir sakçı kaytıp çıxdı. Şopur sakçıdan bir nemilerini sorudu. Apam ciddi kutkuzuş maşinesi şopur boğaşka, təbili şopurga dikkat kıkkaradım. Şopur bilen boğan arlıqımız bək yirak bulmuşsa mı, lekin çırak yoruqı qova boğaşka çırayını anç pərqat gili bulmadı. Lekin şopurnun ayal kişi ikkerligini bilgili bulatdı. Şundaq, o apam idi. Çünkü apam bu nahideki birden bir ayal ciddi kutkuzuş maşinesi şopuru idi. Apam birlik egen doktoru bilen nuslu günü kütürüp, sakçı görsetken terapi karap menip getdi. Apamga karap yığılığınım cevap kırdım. Apa! Apam avazımını tonup, mağa karadı. Lauzar balam, bu sen mu? Mən apa. Apam terapi karap şükürdüm. Sağ mı sen cinim balam? Apam mən terapi emez, davamlıq pes terapi karap mağdı. Mən sağ. Körüknün kırveki kilip kalan idim. Boyak çüşme, cayınca kayt balım. Apam vakırgın içe peski çüşüp getdi. Bundaq çağda balısını kucaklaş emez, yardarının kışığa en tez süratli yedip beriş apamın vazifesi ve burcu idi. O hazır minin apam emez, belki ciddi kutkuzuş xadimi. Mən yanıla apamın kendin peski çüştüm. Pastki hadisi uçurgan maşinda şopurdun bölek adam yok idi. Elimi yaxşı, maşini körüknün üstün tez süratlik yolu emez, belki qeybaş tarafdaki çatqalıqı çüşüp kekken idi. Sağcı, apam ve doktor üçeylen aran diyende şopurnu maşindan ilip çıkıp nosıl kığı saldı. Apam şundala minin keşide ikerlikimle köydü. Lauzar, neyimge çüşü aldın? Mağa tez çıkıp get, dedi apam. Şopur semiz kəyən oyal kişi ikən. Apam bilən sağçı nosulkının baş tərəpini, doktor ayaq tərəpini kütürdü. Doktor mu aciz oyal kişi boğaşqa aran kütürdü. Sağçı məydi yançıqı qıstırvağın sözləş aparatı da yardım çakırdı.
Ular mushaqqat ichida nosilkini ko'tarib, chatqallikni mingishga boshladi. Chatqallik o'ng'ul-do'ng'ul ham tar bo'g'ashqa mingish bekli tasidi. Doktor yolg'iz bo'g'ashqa bekli qiynib ketyapti. Men darhol doktor tarafga berib, nosilkining bir tarafini ko'tardim. Bemor qo'llarini pulanglatib ingraydi. Nosilkiga aram patgan badni tushib ketadigandek oralda turatdi. Az qaldiq, g'ayrat qiling. Qo'lingizni pulanglatmang. Апам янтулыққы ямашқаш беймарғы насиет қылатты. Көрі кетші қайдегенде бір сақчы келіп, қолымдың носылкының тұтқысыны алды. Мән беймарны носылкының түшіп кәтмеге дейдіп әнсіріп, яндың тұтып маңдым. Көрікнің үстіге чықайдегенде беймар яны ғалвы қығылы тұрды. Апам кәйнеге бұрлып, «Бірдәм чыдан, докторханығы бірдәмділі барымыз, қолыңызды чим қылан, носылкыдың жықылып түшкіліп атысыз», деп насиет қылды. Lekin bemar bo'ldi qilmasdan opamning oldiga tushib turgan chechini qamallab tutib oldi va tatdi. Birdilla opamning beshidan bir qora tövi tushganda qildi. Chuchib opamga qaradi. Opam taqir bosh turatdi. Bemarning tatuvog'ini opamning yolg'on chechi edi. Dingida andikib ketdim. Opam darvo ko'rik tarafga qarab oldi va meni ishini davomlashtirdi. Ko'rik chiqqandan keyin menga darhol uyga ket bolam. Tala soğuk, dedi de nosilkini ciddi kutkuzuş maşinesiğe saldı. Mən apamının yalgan çaşını kaydedin beşiği keyinece maşini kabinkisiğe çıkkına qarıp anı qınımcı turup kaldım. Ay kız, dəb çakırdı bayağı taksi şoburi. Ağı maşiniğe çıkın, bostanğı apırıp koyudu. Mən telefonunuzu eyle bilim.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonluq dostlar, programımız qaytıp geldik. Adet kişiler, xoşallıq degen nime degen abstrak temalar toğrusu da paranlaşıp oltırmaslıqı mümkün. Ama xoşallıqtın ibaret bu xil tuyğu hem eylendi ba. Könülsizliknin küçüdün kalem tevirtidigan edipler, şu turmuştaki kiçikken xoşallıqtın mı zoq şoq bilen tesvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerine hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğen degendek türlerine bölüşünün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şeyidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gepsizden şu şey gibi olan karışınız ve şu şey gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapma saf durgallıkını köygününüzde, belki yıllarının bek tez ütüp getkendikini oylap, azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün küçüğünüzde, nait sıpt iş kıldıgallıkınızda oylap, kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa cihisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, hoşallıkının menbesi. Siz turmuşumda kılç şat kuramlık yok diyen tuygudu bak bakkan mı? Bundan çağda unutup kalman ki, hoşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz hoşallıkını bayıkaydı. Onu hazırkı demlerimizge hemir akılaydı. Bunda hossa nadir köylerimiz devamlıq silah üçünü yanıraydı.

Radyonuqç dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun kiçik balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, okşumaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke okşumaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüv alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılır sizden.

Bir mektep baldır muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendeki dek belgelimi çıkırıptı. Baldır muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimi çıkan dinkin baldır muhabbetleşidigan işla heyli tüzülüp kaptı. Yakında bir materyalden şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdu degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazıları neme depti desenla, ras bolam diken, eğer şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetlesi bolamdu degen bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını berişi mümkün. Bazıları buludu deydu, yani bazıları bulmaydı deydu, işkilip bizden tavsiyerimiz baldır muhabbetleşmesi gerek. Biz baldır özümüzden nişanını tikleyip, öz arzuyumuz için tırışçalıkımızı gösterişimiz gerek. Öz arzuyumuzda emel kaşırgan vakitte, o muhabbet yenili bizden yenimizdila. Şu an muhabbetlik durmuş, hemimizgi yar bolsun, yine ondak bolsa güzel nakşilerimiz davamlıksızlar üçün, muhabbetlik köngüller üçün.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

de aş kaptı. Ola bizden tağda buğu bakıdığınımızını anlap uğurlaş niyetide boptu. Varoca uladın nemiş kıldıqalıqını sorvide ola özlerinin tağının sırtıdın kegellikini, işsiz ikellikini etdi. Onundan başka hiç kandak gep degeli unumidi. Ula yine buğu üstüdeki helik ademini köstüp durup, siledin ötünüp kalaylı, onu kutuldur velinla. O emdila 16 yaş kirdi, dedi. 16 yaşlık bala uğurlu kısa, onun istihbalı bolamdı. Haşi odanşıdı. Lekin o yanıla buğu üstüdeki balını kötürüp, yergi düşürüp yatkızıp koydu. Balının yüzü yumalak, çırayı sargıyıp ketken idi. Kaşları koyuk, közleri yumuk, levleri kilin. Lekin levleri hodde, yüzdek kansız idi. O karmakka rastlılı 15-16 yaşlarda badek körnetti. Borutları şalan, yumuşak, hodde başbaharda küngey tağ kaptallarda ösken çimladek yumuran idi. O koskını pakıdek çıkırvağan, mit kınmay yetişedin, köpçilik onu öldümeken dep oylap kağan idi. Var ocağı tısılınıp oltırıp, onun tınıkını tınşap baktı. Tehe tınıkının bağlıkını baykap, yükünüp oltırgan helik işgeylenine öğür turuşku buyurup uladın. Balının nere ağrıydı, dep sordu. Biz bir ahunu öltürüp, ot kalap kavap kıldık, dedi ulanın igzireki. O bek içir kap ketkeşke, göç deyik pişmay turuplu ilgili turdu. Göç pişkan diyeni yedi. Kosuğu tompaygıcı yedi. O ıslap kettim devide, çögünlü bedim. O sonu bir tınıklı işçip olup, bulanmay kaldı. O sonu işçip olmay turupla, bulanmay kagan, dedi pakar rakı koşum çıkılıp. O orundan turup, bir tüp parğaynan tüyü berip sidi. O yedin delden şiginiçe kaytıp gelip, ol turuşuğla yüzlerden ter koyulup, pak kıdı yergi jıkıldı. O neymiş ki karğaygısı yedi. O tağ tanırısının çışığı tigip koyuptu, dedi var oca. Tağ tanırısı cazalıgan bolsa, onun ölgünü şu, dedi kündü. Şunu bilen o işkisi yine tanlı yükündü. Biz sile de tanrı köyüp dep anlıgan, dedi ula bizge baş urup. Tağ kirgendin kim mu, köp ihtiyat kıldık. Karğay kötki de, taşladı olturuşku mu, çimlanı desleşki mu cüret kılanmadık. Söydüknen tağ tanrısını malal kılışını zadlı oylumuğan kemiz. Kesten kımmadık. Sile de yakşılanımı badaydı. Tanrılani, onun rahim kılışkı çıllap besenla. Bunu dünkin, açlıktan ölsek mi uğurlu kımaymız? Eğer o ölse, biz kaytıp berip, onun üydükilegi cevap berenmeyimiz. Ötünüp kalaylı, onu kutuldurvelinla. Liuşa, Cu Yöni, Vaşa en sav irini kötürgenice, Dajana bir kolu da Berna, bir kolu da Mayikenini tutkınice, yerde yatkan balını orap turuşattı. Ocağda Nihav obdallı iğirlişip kagan. Tuğut işletildiğen yatacuma tayarlap koyulgan idi. Ulanın ötünüşü onun bütün bedenine titirtip etti. Nihav titirip gitividi, Ronimu onunla ergişip titirip getti. Ah! Tanrım, ulanı nemiş kimi ekegendi ben? O, vakırgınıça Berna'nı kuşkığı tattı. Boçağda Roni hudde kıya taşka. Berna bolsa, yamğur ve borundan keçip, onun daldısığı kirip, dırıldap titirip durgan kiçik kuşku okşap kağan idi. Ben, ulanın başkılarını kutulduruş bedelige, yeni özlerinin süyümlük perzentinin ayrılıp gelişini halim aittim. Bizden bu yerde bakşı yok, dedim ben. O işkisige karsam, bu bala tağ tanırsige çekilgan dekme emez. Koskı esilip kaptı. Onun koskı karap yakınla.
O bir buğunun yeri

Mündigidek yavitibdi. Bu onun ölgüs kegelik emas mı? Sile bir amal kılıp, onun kosuğudaki göçne yandırguz vessanla onun geçiş bombaydı. Kosağı kirgenlerse, kuda küçüşüp ketkenlerse yokşaydı. Ona kandak mı yandırguz kılıp olsun, dedi İgizi. Sile de onun yigen nesillerini yandırguz viteleydiğen birer doğru bağ mı, dedi Pakiri. Biz o balını orundan turguzup, barmıkımızını onun geliği tıkıp, gelini gıdıklap, yandırguzmakçı bolduk. Lekin onun da hiç kandak inkas bolmadı. Biz yine onunla iş sürgüzdüğün doğru iş güzüp, onun yigen nesillerini çıkırı vitişine küttük. Lekin bu amal mı önüm beğenmedi? Kün pattı. Ufukta bir neç dal kıpkızıl nur belvağı peyda boldı. O, kuyaşının ahırkı bir neç tınıkı idi. Asman guvalaştı. Bunudun yürüküm çimildap ağırıp getti. Nedo şaman bilen Nihao'nun piri oynışı daim moşundak çağdı başlanattı. Var oca, onun tınıkını yen bir kıtım tınşap, onu silk işlep baktı. Onun tınıkı tohtap kağanda kılattı. Emde onu taşlı ve sekle bolattı. Közünü yumup aşkıçılık boğan eşu arlıkta ben özemini tuyuksuz yengillep kağanda kes kıldım. Ben onun royu allı burun cayığı berip boptu. Emde onu kutulduruşunun hacdi yok dep oylağan idim. Del moşu çağda Nihao küçünüp durup belini eğip kolunu elikı balının manlığı koydu. O, orundun turgan denken Roni'ye. Ahudun birini öltürüp, bu balını bizden şilin juğu ekranla, dedi. Nihao, başkalarının balısını mı oylap koy, dep vakırdım. Başkalarının balısı digenden mänisini pekat Nihao'lu çüşün etti. Nihao'nun közleri nemleşken idi. Özümüzden balısını mı kutulduruşumuz gerek? Ben kandak mı? Nihao gipinin ahırını demedi. Onun nimi gepni yütüvet gellikini hem meylen biletti. Roni bir nanı çın kuşaklıgança medirlamay turatdi. Var oca at tezik haltısıga malu tenrigi atap boğu öltürüşünü boyredi. Özü haşi bilen ilik balını şilin juğu kötürüp kirip getti. Nihao bu ketim şilin joğa hiç kimne kirgüzmedi. Onun iğir piri kiyimlerine kandak kiyginini hiç kimme bilmedi. Dumbak avaz yanırganda resmi karangı çüşken. Asmanda elik kıp kızıl nur belvığı körünmeye kağan. Ola karangı kiçige yem boğan idi. Biz bargahta lağılda titirip, xuddi su kiçik aralını merkez kılıp çögülgendek, Roni bilen Bernanı orap durattık. Yüreklerimiz vahimidin ensiz soğattı. Hiç bomaydı, kohma, dedi Roni Bernaga. Kohma, hiç bomaydı, dedik biz mi? Pekat vaşala Bernaga. Apan peri oynasıla bir balı ölüp ketidu. Kokuvatkan bolsan, neymiş ki keçip getmeysen, ahmakken sen, dedi. Berna əsildilla titirəp duratdı. Vaşanın sözü bilen tihimi titirəp getdi. Mən ənsav irini Vaşanın kuşuqdan elib onunğa. Bu yedin ket, dedim. Mən nemini hata kıldım. Vaşa şümşiyip durdu. Yokal, hazırla. Dep vakırdım ve onunla kahrim bilen. Vaşa odun şığını çe kaynigi burulup ketti. O menşi bilen en dağı irimi ketti. Birden dinkin biz Nihao'nun dumbakının avazını ve onun pirik yiymedeki metal boyunlarının bir-birge tigip şırklıgan avazını anlayamadık. Çünkü Vaşa'nın jığlıgan ve tıllıgan avazı o avazlarını besip ketken idi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Vaşa bilen Liuşa işkilisi minin killerim bozumu, lekin Vaşa'ya bundak keplerini kınmaydım. Liuşa'nın yüzleri kızırıp getti. Tuğumen, lekin kosak götürmeyi batımen. Karganda Cüyü'nün ini sınıl köygüsü yok okşaydı, dedi Liuşa. Bundak bol işini baldur bilgen bozsak, onu Cüyü'ye demey, Xenzulan'ı dorap, Cavdi, yaki, Cavmi derken miz, dedim ben. Qarsam u qum o'ynashqa amroq turdi. Uni Jawsha deb

Jefolinna aldımğa kilip. Endawir kökke su işkili kitipti. Depla putları boşşup kumğı jıkıldı ve ökirep jıklaşkı başladı. O günü seherde yıldızla tekhi öşmestila erle işki korpuğa bölünüp, Oğlevin ve o mıltıklarını ilip yavu buğa oğluğalı ketken idi. Ola manga çağdı biz tekhi ornumuzdan turmağan iduk. Varuca vekit bilen at dizik haltısını ilip şarkı canıp terepke. Roni, Endawir, Daşi ve Racmini ilip gerbi canıp terepke ketken idi. Normal ehvalda ola öz ara uçuruşup kanmaydı. Lekin işlak aşındak sırlık boladı. O günü işki terep tağda bir gün aylınıp bir mi buğu oğlayanmaptı. Ola yolda birer buğu uçurtup geliş temelsi de kaytışı da yönelişini özgertipti. Var ucala Lesi Yuenke teği itkiki kegende tağdın kegen buğu avazını anlap tağda yavu buğu babos kerek dep oylap tohtaptı. At dizik haltısı buğu kanini çağanken tağdın nait tizla buğunun cevap kaytırgan avazı alınıptı. Var ucala kanayını çağaş tağkı karap meyattı. Aldı terepti ki buğa avazımı ulağa bağansırı yıkıllattı. Bu çağda vekit o mıltıkını koluğa ilip buğa körünsüla yetişki tayarlanıp boğanken. Var uca bunda uzak sozulgan buğa avazını anlap bakmağalıkını. İşki terepti'nin avazının hüddü muzikidek bir de kötürülüp bir de pesegellikini. Kızgın hem sap işgellikini. Özünün mundaq çıraylıq avazını aldırap yok tüvetkisi yokluğunu. Hatta vekitke oğ çıqağısı kəmi gəllikini dəbbədi. Şunda kılıp, nişanğı 40-50 metr qağanda karşı tərəpnin avazı teximi qızgıllışıp, dərək şoqlarının şıldırlıqan avazı alınıbdı. Angıca yopurmaqla mıdırlap, qoğur rəng sayı peyda bopdu. Vekit heç işkilenmeyla işkipay oğ üzübdü. Miltiq avaz dinkin udıldın. Ah, Tangrim. Ah, Tangrim. Degen avaz anlanıptı. O, Rajmi'nin avazı iken. Vekit, çatak bol de. Dep aldığı yügürüp berip, özünün közlerge işenmeye kaptı. Onun etivetkini inisi Endawir iken. Əslide, Ronila kaytış yolu da Lesi Yuenke'den ötkende Yeriniz neyine əsləb qapdı. Roni taqı çıxıp Qarabbaq subalıqını dəpdi. Racimi, Daşi və Endaw İrlamı billi meyapdı. Ocaqda Qoyaş ğərib küpatqan ikən. Qoyaşda buğu bağmıdı, biləmsən? Dəp sorabdı Roni həsrət bilən Racimiydin. Mən çaqırıb birək, dəpdi Endaw İr. Sən Qarabbaq. O, keşke şepeği yüzülünüp, Oğlevin'ni çelişki başlattı. Bir haza ötkendinkin, kütmüge yedin tağının ayıgıdın inkas boptu. Kuyaş rastlılı Tanrı'nın özüken. O bizden yavubuğa atmak şikayeligimizini bilip, onu bizge evet bədi. Dep Doroni hoşal bulup. Şunu bilen, Endaw İrla Oğlevin'ni çağaş tağdın çüşüşke, var ucala tağ çıkışkı başlattı. Əməliyyatda əmmi yəni bir ağan buğa avazı işki tərəpnin Oğlevin'dən çıqqan ikən. At dizik xaltısı bilən Endaw İrinin çiliş mağarıdı bək yuqırı boğaşqa əmməylən qarşı tərəpdən çıqqan avazını yavu buğunun avazı edəb qapdı. Paciə əşu dəqiqədə yüz beribdi. Əgər Endaw İr şükini yavu buğu terisidin tikilgən kiyimini kiymigən, Oğlevin'ni çeli vatkanda iniş velip yavu buğunun kıyapıtigi kırvamağan bolsa, közü ötkür vekit birer yoçukunu baykıgan, aldırap oq çıqamıgan boğa etdi. Vekit atkan oqı zaya ketmeydiğan mergen idi. Oqnın bir peye Endaw İrinin menisige, yani bir peye inikidin ötüp meydisige tekken idi. Vekit yügirep kegende onun tınıqı tohtap boğan iken.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.